0: Halkı hakka çağıran radyo. Aksa FM 99.1.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Batman ili için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

gece. Yıllarıma hüzün düştü bu gece. Baharıma hazan çöktü bu gece. Ceylanıma saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar bu gece. Rehberime saldırdılar.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

Ey şehit Ubeydullah, şehadetin kutludur. Yolun Muhammed'in yolu, can Hüseyin'in yoludur. Mekanın cennet, firdevs cennetler yurdudur. Selam sana kıyam gülü, selam.

Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.

buluşmanın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

0: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif başlıyor.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Dokuzuncu cüz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi'nin 9. cüzünü dinlediniz.
1: Öz Polatlar Petrol, Akaryakıt ve LPG istasyonunun sponsorluğuyla Hatmi Şerif sona erdi.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Aksa FM 99.1. 99.1. 99.

0: kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat...

0: lirada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Güristan Caddesi numara 32.
0: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez. Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Şimdi haberler. Hüdapar sözcüsü ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen ekonomik şartlarda nakit kullanımının zorlaştığına dikkat çeken Ramanlı, tüketicinin bankacılık sistemine bağımlı hale getirildiğine işaret etti. Ramanlı, ekonomik sistemin bankaları ve sermayeyi değil, insanı ve emeği merkeze alan adil bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Gündemindeki bir diğer önemli konu olan yaşlı bakım evlerindeki şiddet iddialarına da değinen Ramanlı, İstanbul'daki bir merkezde yaşanan olayın toplum vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Yaşlıları koruyamayan bir toplumun kendi geleceğini de koruyamayacağına dikkat çeken Ramanlı, yaşlı bakım hizmetlerinin ticari mantıkla yürütülmemesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan İstatistiklerle Aile 2025 bülteni, Türkiye'de aile yapısına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2025 yılında 3,08 kişiye geriledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, en düşük olduğu il 2,49 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'de yalnız yaşayan bireylerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı artış gösterdi. 2014 yılında %13,9 olan oran 2025 yılında %20,5'e çıktı. Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane olurken en düşük oran %11,5 ile Batman'da kaydedildi. Microsoft'un işgal rejimiyle işbirliği ortaya çıktı. Yönetim merkezi Fransa'ya taşındı. Microsoft'un teknolojik sistemleri ve yazılımlarının işgal ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından şirketin işgal rejimi ofisi faaliyetlerinin geçici olarak Fransa'dan yürütülmesine karar verildiği bildirildi. Söz konusu kararın kamuoyunda oluşan tepkiler ve güvenlikle saldırı süreçlerine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda alındığı ifade edildi. Meta'ya dolandırıcılık davası açıldı. Meta, yaşlıları hedef alan dolandırıcı reklamlardan kar sağladığı iddiasıyla yeni bir dava ile karşı karşıya. Bölge yetkilileri, Meta'nın platformlarındaki dolandırıcılık ekosisteminden finansal kazanç elde ettiğini savunuyor. Dava dilekçesinde, dolandırıcı reklam verenlerin aldatıcı şemalarını tanıtmak için Meta'nın reklam sistemlerine milyarlarca dolar harcadığı öne sürülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayı ortalama sıcaklıklarının 1991 ile 2020 normallerine göre mukayesesi raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde uzun yıllar Nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olarak ölçülürken, bu yılın Nisan ayında bu değer 11,7 dereceye düştü. Nisan ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde tespit edildi. Ay boyunca Türkiye'nin hiçbir noktasında yeni bir ekstrem sıcaklık rekoru kırılmadı. 2026 yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026 yılı yaş çay alım fiyatını 35 lira olarak duyurdu. Geçen yıl kilogram başına çay alımı 25 lira 44 kuruş olarak açıklanmıştı. Açıklamada 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Çaykur tarafından ise 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yapıldığı kaydedildi. Çaykur'un geçen yıl olduğu gibi bu yılda ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflediği belirtilen açıklamada üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, MV Hondius adlı yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Madrid'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, İspanya'ya zor durumdaki gemiyi kabul ederek gösterdiği şefkat ve dayanışma için teşekkür etti.
mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını belirten Ghebreyesus, ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel dedi. Emperyalist ABD yönetimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı anlaşma teklifleri bir sonuca götürmedi. Özellikle Trump'ın tehdit söylemleri ve teslimiyetçi anlaşma teklifleri nedeniyle müzakerelere başarısız oldu. ABD yönetimi ikinci tur görüşmelere hazırlanırken İran basınına önemli bir açıklama geldi. İranlı bir yetkili ülkesinin 5 ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu güçlerinin Müslüman sivillere yönelik katliamları sürüyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Burkina Faso ordusu ülkenin doğu kesimindeki Fadangurma bölgesinde yeni bir katliam gerçekleştirdi. Taori yerleşimi yakınlarında gerçekleştirilen katliamda aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 41 sivil barbarca katledildi. Amerikan The New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayımladı. Buna göre Hürmüz Boğazı çevresinde İran 33 füze rampasından 30'una erişim sağlamaya devam ediyor. Tüm füze stoklarının ise %70'i kullanılabilir durumda. İran'ın ABD savaş gemilerini tehdit edebilecek potansiyele de sahip olduğu ifade ediliyor. ABD açısından endişe verici olan bir diğer durum da İran'ın yeraltı kapasiteleri. Habere göre askeri istihbarat teşkilatları da uydu görüntüleri ve diğer gözetleme teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli bilgi kaynaklarından elde edilen verilere dayanarak İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin yaklaşık %90'ının kullanılabilir durumda olduğunu düşünüyor. Lübnan Hizbullah'ı, Lübnan'ın güneyini işgal etmeye çalışan Siyonist işgalcilere ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Hizbullah yayınladığı bildiride, Lübnan'ın güneyindeki işgalci ordu mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği etkili ve isabetli saldırılara ilişkin bilgi verdi. Açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplam operasyon sayısı 25'e ulaştı. Bildiride 8 Merkava tipi tankın, 2 askeri buldozerin ve 6 askeri aracın Hizbullah'ın İHA ve roketli saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. İngiltere, küresel petrol ve LNG taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda askeri varlığını artırma kararı aldı. Londra yönetimi bölgeye savaş uçakları, insansız hava ve deniz araçlarıyla bir savaş gemisi gönderileceğini duyurdu. Savunma Bakanı John Healey tarafından açıklanan plan kapsamında mayın tespit ve temizleme sistemleriyle anti-drone teknolojilerinin de operasyona dahil edileceği belirtildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ise söz konusu adımın tamamen savunma amaçlı olduğunu ve uluslararası taşımacılığın güvenliğini artırmayı hedeflediğini iddia etti. Londra yönetimi çatışmaya doğrudan dahil olunmayacağını savunsa da bölgedeki askeri hareketlilik yeni bir gerilim dalgası ihtimalini gündemde tutuyor. ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran'a karşı başlattığı savaş ve yıllardır sürdürülen ambargo uluslararası alana taşındı. İran, İslam Cumhuriyeti, ABD aleyhine Lahey'de dava açtı. Söz konusu dava dilekçesi 1981 Cezayir bildirileri hükümlerine dayanarak ve ABD'nin Mart 2026'da İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle İran Birleşik Devletler iddiaları Tahkim Divanı nezdinde kayda geçirildi. İran dilekçesinde Cezayir bildirisinin birinci maddesine atıfta bulundu. Dilekçede 12 günlük savaş süresince ABD'nin taahhüt ihlalleri, ekonomik yaptırımlar ve askeri müdahale tehditleri detaylandırılarak divandan ABD'nin bildirinin birinci maddesini ihlal ettiğine hükmetmesi istendi. Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletinde en kalabalık saatlerinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısı büyük bir faciaya yol açtı. Uluslararası Af Örgütü, Nijerya ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katledilenlerin büyük bir kısmının kadın ve genç kızlardan oluştuğu belirtilirken, onlarca yaralının Zurmi ve Şinkafi'deki hastanelerde yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamalar Washington'da siyasi krize dönüştü. Trump, İran'la yürütülen müzakereler sırasında Amerikalıların ekonomik durumunu ne kadar dikkate aldığı yönündeki soruya "hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi. ABD Başkanı, "düşündüğüm tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olamaması" ifadelerini kullandı. Trump daha sonra gelen sorularda da sözlerinin arkasında durarak ekonomik etkilerden çok İran'ın nükleer kapasitesinin engellenmesini önemsediklerini söyledi. Trump'ın açıklamaları ABD'de ekonomik baskının arttığı bir dönemde geldi. ABD medyasına göre İran, İslam Cumhuriyeti ile yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim nedeniyle enerji piyasalarında ciddi dalgalanma yaşanıyor. Ülkede benzinin galon fiyatı ortalama 4,50 dolara yükselirken motorun fiyatı ise 5,64 dolara çıktı. Nisan ayında enflasyonun %3,8'e yükseldiği belirtilirken artışın büyük bölümünün enerji maliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi. Trump'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu son ateşkes teklifini reddetmesi ve mevcut ateşkesin solunum cihazına bağlı olduğunu söylemesi de piyasalardaki endişeyi artırdı. Trump'ın sözleri özellikle Demokrat Partili siyasetçilerin sert tepkisine neden oldu. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ın sizi umursamadığı bundan daha açık olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Colorado temsilcisi Jason Crow ise Trump'ın yükselen hayat maliyetlerini önemsemediğini belirterek, "Amerikalılar seçilmiş liderlerinden daha iyisini hak ediyor" dedi. Vermont senatörü Bernie Sanders, Trump'a yönelik en sert açıklamalardan birini yaptı. Sanders, Trump'ı en büyük narsist olarak nitelendirirken, işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıların Trump'ın gündeminde olmadığını söyledi. Trump'ın açıklamaları Cumhuriyetçi cephede de rahatsızlık oluşturdu. Wyoming senatörü Cynthia Loomis, "gerçekten bunu mu söyledi" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Trump'ın halkı önemsediğini düşündüğünü ifade etti.

hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Hırdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescid yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: İslam ümmetinin sesi olmak için yola koyulduk. Aksi FM 99.1.

0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.
1: Yerel basın başlıyor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar değerli Aksa FM dinleyicileri. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM stüdyosuna bizleri dinlemekte olan tüm dinleyicilerimizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı ve bereketli bir gün geçirmemiz temennisiyle 14 Mayıs 2026 Perşembe tarihli gazetelerimizle yerel basın bültenine başlıyoruz. İlk gazetemiz Batman Rehber Gazetesi, manşete göz atalım. Engelli vatandaşlar ilgisizlikten şikayetçi. Hayatı bizim için kolaylaştırın. Batman'da engelliler haftası dolayısıyla konuşan engelli vatandaşlar, erişim sorunlarından yetersiz maddi desteğe kadar birçok konuda yaşadıkları sıkıntıları anlatarak hayatın kendileri için kolaylaştırılmasını istediler. Engelliler toplumdan ve yetkililerden daha fazla destek bekliyor. Engelliler haftası dolayısıyla gazetemize konuşan engelli vatandaşlar yaşam koşullarının hala yeterince iyileştirilmediğini belirterek hayatın kendileri için daha erişilebilir hale getirilmesini istedi. İşitme engelli vatandaş Muhammed Veysi Dursun, engellilere yönelik birçok yasal düzenleme bulunmasına rağmen bunların uygulamada karşılık bulmadığını söyledi. Dursun, evler, apartmanlar ve birçok kamu kurumu engellilerin kullanımı uygun değil. Devlet kurumlarında bazı düzenlemeler yapılmış olsa da bunlar yeterli değil. Engelliler hala erişim konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor dedi. Engelli bireylerin sosyal hayata katılabilmesi için maddi desteklerin artırılması gerektiğini belirten Dursun, mevcut yardımların yetersiz olduğunu söyledi. Türkiye'de engelli vatandaşlara verilen desteklerin yaşam şartları karşısında çok düşük kaldığını ifade eden Dursun, engelli maaşları 5.000 ile 7.000 arasında değişiyor. Bugünkü ekonomik şartlarda bununla geçinmek mümkün değil. Çocuk okutan, çalışamayan binlerce engelli vatandaş var diye konuştu. Ayaklarının engelli olduğunu belirten Enver Satıç ise maddi ve manevi destek eksikliği nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı. Çalışamadığını söyleyen Satıç, çocuklarımı geçindirmekte zorlanıyorum. Daha önce kullandığım tekerlekli sandalye de bozuldu. Dışarı çıkarken bile büyük zorluk yaşıyorum. Yetkililer bize gereken desteği vermeli diye konuştu. Batman'da yaşayan engelli bireylerden Mehmetcan Arslan da kentte sosyal yaşam alanlarının engellilere uygun olmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Arslan, Batman'da yaşayan bir engelli birey olarak birçok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Gittiğimiz kafeler ve restoranlar bize uygun olmadığı için rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Sayın Valimizden ve Belediye Başkan Vekilimizden engellilere uygun lokal tarzı sosyal alanlar yapılmasını istiyoruz diye konuştu. Bir diğer engelli vatandaş Şehit Yamahan'da yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek toplumdan yeterli destek alamadıklarını ifade etti. Geçimini bir cami tuvaletine bakarak çok düşük bir ücret karşılığında çalışarak sağlamaya çalıştığını söyleyen Yamahan, birçok engelli vatandaşın benzer sıkıntılar yaşadığını dile getirerek destek çağrısında bulundu. Müzik 12 yaşındaki Hafız kız büyük takdir topladı. Bir günde hatim indirdi. Henüz 12 yaşında olan Hafız Rukiye Hümeyra Yıldırım camide gün boyu Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi. Sadece 11 aylık eğitimle hafızlığını tamamlayan Yıldırım'ın azmi ve başarısı takdir topladı. Batman Fatma Zehra Kızanoğlu İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren hafızlık bölümü öğrencilerinden Rukiye Hümeyra Yıldırım, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde sabah namazıyla başladı hatmi, yatsı namazına kadar sürdürdü. Minder hatmi programıyla hocasının gözetiminde gün boyunca belirli aralıklarla Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan genç hafız, 30 cüzü tamamlayarak hatmini başarıyla bitirdi. Sadece 11 aylık eğitimle hafızlığını tamamlayan Yıldırım'ın başarısı takdir topladı. Hafızlık bölümü Kur'an kursu öğreticisi Seher Ekinci, öğrencisinin başarından büyük gurur duyduklarını belirtti. Çiftçi mağdur edilmemeli. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Batman'da çiftçileri tarlada ziyaret eden Çuka Birlik Batman Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kaba, pamuk üretiminde yaşanan artışa dikkat çekerek çiftçinin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti. Hüdapar'dan havuz etkinliği. Hüdapar Batman Gençlik Kolları sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte gençleri serinletecek anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Yaza en iyi başlangıç sloganıyla duyurulan havuz etkinliği 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Dört öğrenci Umre Ödülü kazandı. Genç İşler Başkanı tarafından düzenlenen Umre Ödülü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Batman'dan derece giren öğrenciler belli oldu. Yarışmada başarılı olan 4 öğrenci Umre Ödülü kazandı. Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'na temsil edecekler. Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda madalyayla dönen Batmanlı Wushu sporcuları 3 ay sonra Türkiye'yi temsil etmek üzere Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Giresira'dan yeni mahsul geldi. Giresira köyünden getirilen taze sarımsaklar Batman pazarlarında satışa sunulmaya başlandı. Salkımı 50 TL'den alıcı bulan sarımsaklara vatandaşın ilgisi yoğun. Batman Rehber Gazetesi ilk sayfasına aktaracağımız son haberimiz. Güneşten yanıyoruz, ağaç dikilmesini istiyoruz. Atatürk Bulvarı esnafı kaldırımlardaki ağaç eksikliği nedeniyle sabahtan akşama kadar güneş altında kaldıklarını belirterek Batman Valiliğinden dükkan önlerinin ağaçlandırılması ve gölgelendirilmesi talebinde bulundu.
2: Yerel basın devam ediyor.
1: Batman gazetesiyle bültenimize devam ediyoruz. Çöken havalimanı yolunda çalışma başladı haberi manşette. Havalimanı yolu giriş güzergahında uzun süredir sürücülere zor anlar yaşatan ve geçtiğimiz günlerde manşetlere taşınan çökme ve bozulmalar sonrası bölgede onarım çalışmaları başlatıldı. Müzik 3000 kaçak hat tek tek tespit edildi. Batman Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kaçak su kullanımıyla mücadelede dikkat çeken sonuçlar elde edildi. 2022-2026 yılları arasında yapılan denetim ve taramalarda milyonlarca metreküp kayıt dışı su kullanımı kayıt altına alınırken binlerce kaçak bağlantının da engellendiği iddia edildi. Tırışık tenceresi kaynamaz oldu. Domates fiyatlarındaki sert yükseliş Batman mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tırışığı da vurdu. Esnaf ve vatandaşlar özellikle domatesin ateş pahası olması nedeniyle güveç sofralarının eski günlerini aradığını belirtiyor. Parklarımız çöplüğe dönmesin. Batman'da havaların ısınmasıyla birlikte yoğunluk yaşanan park ve mesire alanlarını geride bırakılan çöpler tepki çekti. Vatandaşlar özellikle ailelerin yoğun olarak kullandığı alanlarda daha duyarlı davranılması çaresine bulundu. 11 kilometrelik yürüyüş hattı şekilleniyor. Batman Belediyesi tarafından yürütülen Mavi Yeşil Batman Projesi kapsamında yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve spor tesislerindeki çalışmalar devam ediyor. Batman Çayı boyunca 2050 dönümlük alanı kapsayan proje tamamlandığında kent içi park ve yaşam alanı olarak hizmet vermesi planlanıyor. Vali Ekrem Canalp ile eşi Doktor Ayten Canalp il protokolüyle birlikte Batman Çayı İstiklal Parkı karşısında yapımı süren alanlarda incelemelerde bulundu. Batman Çağdaş Gazetesi'ne geçiyoruz. Fiyat gözden geçirilsin haberi manşette. Artan maliyetlerin yanı sıra gübre ve mazotla baş edemeyecek hale geldiklerini belirten Batman Ovası'ndaki çiftçiler, hasat mevsimi öncesinde beklentimiz hububat fiyatlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesidir dedi. Türkiye'nin en büyük kent içi parkı olacak. Batman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük kent içi park projelerinden Mavi Yeşil Batman'da yürüyüş yolları, sosyal alanlar ve spor tesislerinde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları inceleyen Vali Ekrem Canalp, 11 kilometrelik yürüyüş yolunun 20 Haziran'da tamamlanacağını açıkladı. Pusula gazetesine geçiyoruz. Manşette 12 yaşındaki hafızdan göz kamaştıran Başarı 11 ayda ezber, bir günde hatim.

0: var. Batman'da 12 yaşındaki hafız Rukiye Hümeyra Yıldırım yalnızca 11 ayda tamamladığı hafızlığın ardından camide Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyarak hatim indirdi. Genç hafızın azmi ve başarısı eğitim camiasında takdirle karşılandı. Hasankeyf'te bahar coşkusu. Tarihin ve doğanın kucaklaştığı Hasankeyf muhteşem bir bahar şenliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hasankeyf'te bahar şenlikleri adı altında düzenlenecek etkinlik, doğa severleri, spor tutkunlarını ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşların 17 Mayıs saat 10'a kadar Hasankeyf Kale bölgesinde olmaları gerektiği belirtildi. Batman Son Söz gazetesi bir diğer gazetemiz. Batman'da üretiliyor, dünyaya gönderiliyor haberi manşette. Batman'da faaliyet gösteren bir tekstil girişimi ürettiği futbol formalarını başta Amerika olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ederek hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyor. Yerel imkanlarla üretim yapan firma artan talep doğrultusunda kapasitesini büyütmeyi hedefliyor. Batman merkezde kurulu üretim tesisinde modern makinelerle forma üretimi gerçekleştiren firma, ürünlerini titiz kalite kontrol süreçlerinden geçirerek uluslararası pazara sunuyor. Günlük yaklaşık 2000 adet üretim kapasitesine sahip olan işletme, Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine, ayrıca Orta Doğu'da Irak'a düzenli ihracat yapıyor. 40 kişi istihdam sağlayan firma bu sayıyı 100'e çıkartmayı planlıyor. Artan siparişler doğrultusunda üretim kapasitesinin de yükseltilmesi hedefleniyor. Batman'ın talepleri Bakan Bayraktar'a iletildi. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasuroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret ederek Batman'ın kalkınmasına katkı sunacak projeleri değerlendirdi. Ziyarette AK Parti Batman Başkanı Hüseyin Şansı, parti teşkilatı, ilçe ve belediye belde başkanları da eşlik etti. Görüşmede T-Power işbirliğiyle hayata geçirilmesi planlanan mesleki ve teknik anadolu sesi projesi de ele alındı. Beşiktaş gazetesine göz atıyoruz. Hüdapar'dan annelerin yüreğine dokunan ziyaret haberi manşette. Hüdapar Batman Kadın Kolları Başkanlığı Anneler Günü dolayısıyla şehrin parklarını adeta gül bahçesine çevirdi. İlk Kadın Kolları Başkanı Şenay Coşkun ve beraberindeki heyet parklarda vakit geçiren anneleri ziyaret ederek hem gül takdim etti hem de gönül köprülerini tazeledi. Başkan Karabulut'tan Menaf Kıyanca şampiyonluk tebriği. Beşiktaş Belediye Başkanı Alparslan Karabulut, TFF 2. Lig playoff finalinde şampiyon olarak 1. Lig'e yükselme başarı gösteren Muğla Sporu ve kulübün Batmanlı Başkanı Menaf Kıyanca kutlayarak bu büyük gurura ortak oldu. Gelecek habere göz atıyoruz. Görkemli şampiyonluk kutlaması gazetenin ilk sayfa manşetinde. Bir diğer haberimiz. Feci kaza, bir ölü iki yaralı. Batman Diyarbakır Karayolu'nda otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Son gazetemiz Batman Sason gazetesi. 696 larva kutusu dağıtılacak haberi manşette. Koza Birlik tarafından ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi amacıyla üreticilere İlk etapta 376 adet, daha sonra da 320 adet ipek böceği larvası dağıtılacak. Sason'da yılın ilk çilek hasadı yapıldı. Bugün aktaracağımız son haber. Sason'da yılın ilk çilek hasadı düzenlenen programla başladı. Hasat etkinliğine Ekrem Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar ve İl Jandarma Komutanı Ekrem Doğan ile çok sayıda üretici katıldı. Evet, bu haberimizle bugünlük de bir yerel basın bültenimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatlerimiz 9'u gösterdiğinde İslam Ümmetinin Sesi 99.1 Aksa FM'de buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Yerel basın sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınız

0: Daha çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 83 25 0535 331 41 29.
1: Dünya Mart'a aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841 0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kulaklarınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname. Ya Rabbi bizleri de farklı kermana. Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, hat, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare Farm stüdyolarından muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Saatlerimiz 10.05'i göstermekte. Muhabbetname programında bugün de birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ve inşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksi FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo ile birlikte ortak yayındayız. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve hemen iletişim hattımızı hatırlatalım. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370. Mesajlarınızı bekliyoruz. İlk istek eserimizle başlasın birlikteliğimiz. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Kim utanmadı eserini istemişler. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize ve hemen ilk istek eserimizi dinleyelim. Şehitler Kervanı'ndan Kim Utanmadı eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ey şehadet, bana neden nazar edersin? Eserini yayınlarsanız sevinirim. İçinde şehadet özlemi olanlara, Filistinli kardeşlerimize ve o güzel insanlara armağan olsun. Hud suresi 3. ayet-i kerime mealini paylaşmış dinleyicimiz bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye, ömrünüzün sonuna kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Diyarbakır'dan bir gül toprak bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den İslamam'ın eserini aileme, sizlerle Çarifam ailesine armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Bilgül Hanım. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Başaklı köyünden şehadet. Esselamu aleyküm demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hort Rabbine kıyame eserini istiyorum eseri. Esaret altındaki tüm Filistinli kardeşlerime, babama, amcam Mehmet Cahide, ablalarıma, kız kardeşim Hacer'e, Samsun'da olan ablam Ayşe'ye, eniştem Kurtman'a, eniştem Cami'ye, eniştem Recep'e ve ailelerine. Çocuklarım, kızım İkra'ya, oğlum Riyad'a, küçük oğlum Ebu Ubeyde'ye, Hüdapar gönüllerine, sizlere ve Çarifem ailesine armağan olsun. Zalimler için yaşasın cehennem. Teşekkür ediyoruz. Başaklı köyüne de selam olsun. Bilal Güler'i dinleyeceğiz İslamam'ın eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Başaklı köyünden Şehadet Hanım'ın istemiş olduğu eseri dinledik. Grup Ümmet'ten birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'dan Fatma Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki bütün ilahileri ortak 9 Kardeş Radyo'ya ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Bingöl'den Muttalip Evliyaoğlu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eseri tüm Müslümanlara ve hicreti olan değerli abilerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.

0: Selamünaleyküm demiş bir diğer dinleyicimiz. Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Gün gözüyle seni görmek.
0: Şanlıurfa'dan Abdullah Bey. Şu an yolculuk yapıyorum. Sizi dinlemekteyim. Sıradaki eseri Savaş Bucağı. Hamur Kesen Medresesi'ne armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah.
1: Yoktur senden güzeli.
0: Ömmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz ulaşmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Diyarbakır'dan ulaşmışlar. İstemiş olduğum eseri ve tüm sıradaki eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, tüm şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Size ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ensar kardeşlerden bu diyarın sakinleri eserini istemişler. Rabbim inşallah sizlere ve tüm hastalara hayırlı acil şifalar ihsan eylesin. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim hayırlısıyla gidersin, hayırlı kapılar açsın, gönlünüze inşirah nasip eylesin.

Ensar kardeşlerden dinleyeceğiz O Diyarın Sakinleri eserini. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: yeniden maçı verdiler. Onlar hakikat diyarının sakinleriydiler. Dünyaya bakıp ta ötelere akı verdiler.
1: Muhabbetname devam ediyor.
2: Diyarbakır, Çehre FM, Batman, Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa ile birlikte 9 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Birlikteliğimiz Muhabbeti Name'de devam ediyor.
3: Allah'ım, subhanallah'ım, güzellerden güzel.
2: Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Cumhuriyet Köyü'nden Fatma. Allah razı olsun, elhamdülillah iyiyiz, inşallah sizler de iyisinizdir. Fatma Hanım, Hasan Dursun'dan Giydim Beyazları eserini istemişler. Bu eseri Tenk Köyü'nde bulunan aileme, umre arkadaşlarıma ve çok değerli Yusuf abilere, değerli Çarifem ailesine, özellikle sizlere ve ailenize armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun, sizler de Allah'a emanet olun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Cumhuriyet Köyü'ne de selam olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. İbrahim Akbaş'tan Şehit Selahattin eserini yayınlarsanız memnun olurum. Eser şehit ve tutuklu ailelerine ve sizlere, değerli dinleyicilerinize armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun.
3: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek. Aşık olup
2: Diyarbakır'dan Ümmü Musa promuzlu deneyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini istemişler. Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Arakan, tüm Müslüman kardeşlerime, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe ve Hifanur için tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçi, Fatih Özer'den Cennet-i Baki'de Gözlerim Doldu eserini tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve yayında emeği geçen tüm emekçi kardeşlerime armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yalnız Fatih Özer'in sadece bir eseri var arşivimizde. Neredesin Efendim isimli bir eser.
3: Allah ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim Allah.
2: Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Medreseli Mücahit eserini eşim Abdullah'a armağan etmek istiyorum. Selam ve dua ile hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Hasan Dursun'u dinleyeceğiz. Giydim Beyazları eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Muhabbet Namede birlikteliğimiz devam ediyor. Batman'dan Rukiye Gezer bizlere ulaşmışlar. Murat Belet'ten Bir Gün eserini istemişler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, Rabbim onlara hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, ailelerine kavuştursun duasında bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ve şehit ailelerine Rabbim sabırlar versin, Rabbim cennete kavuştursun onları. Amin. Ya Rahim Allah. Ayrıca Çare FM ve ortak yayında bulunan tüm radyolara, çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına, Fatma ablaya, Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslümanlara Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim Siyonistleri kahru perişan eylesin demişler. Amin. Ayrıca Çare FM ailesine ve tüm Müslümanlara armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun. Aşık olup kalbin gözüyle. Evet, gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Kalbim pak halimindir, senin evindir, mahşer günü. Bismillah Nuriye ikinci ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı, bereketli günler. Allah razı olsun. Bilal Güler ve Mehmet Emin Gülsever'den Azade şiirini rica ediyorum. Eseri sıradaki tüm eserleri başta siz değerli ve çok kıymetli Çare FM ailesine, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Ramih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, şehit ailelerine, gurbette ve muhacirata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilerime ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Dedelerimin ellerinden hürmetle öpüyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Rabbimizin rızası kıldığımız namazda, işten edilen bir duada gizli olabilir ama biz çoğu zaman bunu kaçırıyoruz. Ertelediğimiz namazlarımız, tövbelerimiz, hiç yapmadığımız veya geciktirdiğimiz dualarımız var. Oysa hatırlamamız gereken bir gerçek var ki bir gün Allah'ın huzurunda duracağız. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Hayatı bize vereni hatırlayıp ona göre yaşayabilmek duasıyla inşallah. Amin. Teşekkür ediyoruz Nuriye Hanım, Allah razı olsun. Malatya'dan Görkem isimli dinleyicimiz, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Diyarbakır'daki dayım Recep Karayi'de, Malatya'daki dayım Ramazan Karayi'de selam olsun. Dayılarım, Rabbime emanetsiniz. Allah her daim yolunuzu, önünüzü açık etsin. İnşallah sizleri çok seviyoruz. Sıradaki eser dayılarıma armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.

0: Van'dan Zeynep Esma Hanım bizlere ulaşmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehit Aytaç Baran'dan Ah Gencecik Fidanlar eserini istemişler. Öncelikle sizlerle 9 kardeş radyo ailesine, şehadet aşkıyla yanıp tutuşanlara, tüm şehitlerin ailelerine ve son olarak aileme armağan ediyorum. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Serdar, Allah'a emanet olun.
1: Tüm gönül bağımda laleler, sümbüller taşa dönüyor.
0: Adana'dan İzzet Bey ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ammar Hacarlıoğlu'dan Akdeniz Şahit Olsun eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Yalnız Ammar Acarioğlu'nun bu eserini arşivimizde bulamadık. Birçok eseri var ama Akdeniz Şahit Olsun isimli bir eseri yok. Hakkınızı helal edin.
1: Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular.
0: Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun. Allah razı olsun.
1: Yaşa.
0: Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun şiirini istemişler. Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efe'me, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e armağan olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Pembe Güran'dan Rabia Kınay, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm. Ve çok özlediğim babam İsmail, amcam Şeymuz ve amcalarım Kemalettin ve Ramazan armağan olsun. Şu an yanımızda bulunan annem Halide, yengem Fatime ve tüm muhacirlere armağan olsun. Allah'ım bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle demiş. Amin.

Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak ayında birlikteliğimiz devam ediyor. Muhabbetnameyi dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Bir dinleyicimiz Ömer Karoğlu'dan kuşlar desenini istemişler. Diyarbakır'daki Fatma yengeme, Furkan amcama, anneme babama selam söyleyebilir misiniz? Lütfen mesajımı okuyun demişler. Mesajınızı okuduk. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Grup-ı Metan gençlik Molla Miktat eserini aileme ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Grup-ı Metan bugün eser dinlettik. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri'den Hava Yaşar, Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Selam ve dua ile kolay gelsin. Allah razı olsun.

0: Adana'dan Mehmet Emin İlçi Grup Dergah'tan Kürtçe Kerbela eserini rica ediyorum. Sesinizin ulaştığı herkese armağan ediyorum. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Bir nefeslik öpme. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Aşkın Sade eserini istemişler. Bu eser yok arşivimizde. Tüm annelere ve Hatice ablama. Beni yetiştirirken döktüğün terin her damlası sana cennete ırmak olsun annem demiş dinleyicimiz. Bingöl'den Hayrettin Bey ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Nurullah'tan Şehit Aytaç eserini istemişler. Tüm kardeş radyolara ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Ayrıca Yusufi mekanda bulunan kardeşlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir, feryadım yer oldu.
0: Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Ahzab suresi 35. ayet mealini okumamızı istemişler. Hayırlı yayınlar inşallah birazdan paylaşalım.
1: Yüreğim harabe, yıkık bir şehir.
0: Ömer Karaoğlu'yu dinleyeceğiz. Kuşlar eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız.

0: değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Basmandan Gülistan Karahan bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah.
1: Selam olsun anama, tasa etmesin gayrı.
0: Dinleyicimiz Enfale Suresi 2 ve 3. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır, onlar yalnızca Rablerine güvenirler, namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Eşka Şehadet eserini yayınlarsanız sevinirim. Benden sizlere, kardeş radyo dinleyicilerine ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Rabbim bize Kudüs'ün kurtuluşunu ve Yahudilerin yok oluşunu görmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Selam ve dua ile Batman'dan Gülistan Karahan hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun.

0: Ya.
1: Pembe bir andan Salih Kınay, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki ise çok özledim. Ellerinden öptüm babam Şemus. Amcam İsmail ve Ramazan'a, amcam Kemalettin ve amcam Necmettin'e. Şu an yanımızda bulunan annem Fatime, yengem Halide, armağan olsun. Rabbim tez zamanda kavuşmayı nasip etsin. Sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Şanlıurfa'dan İsa'ya kalk ve ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Rahmetullah Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Şehit Sacit eserini tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya armağan olsun. Ve Adana'dan izle.

baykal armağan olsun selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Tur suresi 13 ve 14. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Programınızı severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz ve programımıza mesajlarınıza katıldığınız için. Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini İstanbul'daki çok değerli ablam, yeğenim Nuray, kız kardeşim Emine için istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri de sıraya alacağız. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Selami Güneş'i dinleyeceğiz aşka şehadet eseriyle. WhatsApp hattımız 0552 334 9370. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Sarhat FM, Adana, Vuslat FM, Şanlıurfa Radyo Urfa ile
1: Aman.
0: 9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Mardin Midyat'tan Ayşe Hanım, Adem Tuzcu'dan Sözün Bittiği An eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. Mardin Mızıdağı'ndan Nur Sena, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sizleri çok severek dinliyoruz. Allah eksiklerinizi göstermesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için.
1: Baş koymuşuz biz bu sevdaya.
0: Bilal Güler'den bir eser istemişler. Bilal Güler'den bugün eser dinlettik. İslam Ham'ın eserini dinlettik. Eseri tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki güzel eserler bizlerden Nur Sena Hanım'a ve sevdiklerine armağan olsun. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gelgerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve Çarifam ailesine armağan olsun. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel notlar paylaşmışlar. Söz ilaç gibidir. Azı faydalı, çoğu zararlıdır. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh'a ait güzel bir not. Düşene sevinme, zamanın sana ne sakladığını bilemezsin. Mardin'den selamlar, ben Rukiye demiş. Ve aleyküm selam. Diyarbakır'dan da Mardin'e selam olsun. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm eserleri değerli dinleyicilere armağan ediyorum. Yanlışa ve zulme sessiz kalan doğruya en büyük ihaneti yapar. Ya Rabbi bizleri doğru insanların ve mazlumların yolundan ayırma. Amin. Teşekkür ediyoruz Rukiye Hanım'a. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. O kadar ayet okudum ama birine takılı kaldım demiş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah size yardım ederse artık sizi yenecek kimse yoktur. Ali İmran suresi 160. ayet meali. Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun. Amin. Allah'a emanet olunuz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Adem Tuzcu'yu dinliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Murat Yaman var sırada. Üç farklı eseri bugün istenmişti. Şehadet bir Burak eserine yer vereceğiz. Murat Yaman'dan eser isteyen tüm dinleyicilerimiz için dinleteceğiz bu eseri. Malatya'dan Esra Pektaş selamünaleyküm demiş ve aleykümselam rahmetullah kardeşim Recep Karayiğit için sıradaki eseri armağan ediyorum. Can parçam seni çok seviyorum, ablasın iyiydi, Rabbime emanet ol, gül yüzlü kardeşim hayırlı yayınlar dilemişler, Allah razı olsun. Bingöl'den Ayşe Hanım grup Meten eser istemişler, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Tüm dinleyenlere armağan olsun, hayırlı yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Grup Meten eser dinlettik bugün.

0: Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Mehmet Emin Gülsever'den Eyazade Şiiri olacak. Bismillah'dan Nuriye Hanım bizlerden istemişlerdi. Son olarak mesajlarımız var. Mesajlarımızı paylaşalım. İstanbul'dan biz Mehmet Yavuz ve Esma Kınar kardeşler, selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri dedemiz İsmail, amcalarımız Şemuz ve Ramazan'a armağan ediyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize.
1: Yüküm ağır yolumuzu, meçhullerde kayboluruz.
0: Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Muhammed Edip'ten Ocağın Ayazı eserini istiyorum. Bu eseri tüm Bingöllü hemşerilerime gönderiyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Rabbim her daim cümlemizin yer ve yardımcısı olsun.
1: El tut yarab, döndür yüzümü sana.
0: Elazığ'dan Fikriye Hanım ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Malatya'da olan Yıldız ailelerine, dinleyicilere ve sizlere armağan ediyorum. Hafızlık yolunda çabalayan kızım Meryem'e de armağan olsun. Dua istiyorum sizlerden ve dinleyicilerden.
1: Yine de umudum var.
0: Rabbim Meryem kardeşimize zihin açıklığı versin. Başarılar diliyoruz.

Diyarbakır'dan Meryem Kübra Kaya ulaşmış. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ali Eserini dayılarıma, amcalarıma, teyzelerime, halalarıma, eniştelerime, hocalarıma, kardeşlerime, ablalarıma, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Bedri Eyin selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri Nihat Turan, Deniz Yıldırım ve İsi Demirören ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum.

Ve bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz Ey Azade şiiri olacak. Bu güzel şiir bizlerden de sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Bugün de o güzel mesajlarınızla, güzel paylaşımlarımızla programımıza iştirak ettiniz, renk attınız programımıza. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim razı olsun sizlerden.

Rabbimiz nasip ederse pazartesi günü tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelercesi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

bina ve hurru serbestiye çavne baru dünya perest bina ve lüksu moda perestiye zalim okuyunmuş bina ve aşiti u demokrasiye kwestin bitek u peş bikin de meyhana de de reklam u pazara de de zaningehu meydana de sernavete gulle u roket napalm u misket barandın.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 14 Mayıs. Günün ayeti. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Sizin asıl veliniz, dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür. Ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri veli dost edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. Maide suresi 54'ten 56'ya kadar olan ayetler. Günün hadisi. Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirini görüp gözetmekte müminler tek bir vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olunca öteki

Organların tamamı uykusuzluk ve derin bir rahatsızlık hisseder, hasta olan organın acısını paylaşırlar. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü: halini iki kişiden gizleme, uzman doktordan, gerçek dosttan. Feriduddin Attar. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, erkeğin hanımına karşı davranışları nasıl olmalı? Hanımının güzel huylu olmasını isteyen, önce kendisi güzel huylu olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de insana gelen musibetlerin günahları sebebiyle geldiği bildirilmektedir. O halde dinimizin emir ve yasaklarına riayet eden hanımı ile iyi geçinir. Fudayl bin İyad Hazretleri buyuruyor ki, dine uygun olmayan bir iş yaptığını hanımımın huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tevbe ettiğim zaman hanımımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tevbemin kabul edildiğini de anlardım diyor. Ali Yülhavas Hazretlerine hanımı küsmüştü. Hanımı kocasına muhalefet etmek için ayrı testi, ayrı bardak kullanıyordu. Ali Yülhavas Hazretleri bir gün yanlışlıkla hanımının testisinden su içince hanımı hemen testiyi kırmıştı. Hazret, testiyi niçin kırdın bile dememiş, hiçbir şey olmamış gibi davranmıştı. İbni Ebil Humayili Sevri Hazretlerinin hanımı huysuzdu. Kocasına ağzına geleni söyler, onu rahat bırakmazdı. Yine bir gün hanımının yaptığı huzursuzluktan kurtulmak için uçarak kaçmıştı. Hanımı arkasından bakıp, hele şuna bak, uçup kaçmakla elimden kurtulacağını sanıyor diye söylenmişti. Bizim gibilerin uçması mümkün olmayacağına göre, kavgadan kaçmak, münakaşadan uzak durmaya çalışmalıyız. Haklı olduğumuzu ispata kalkışmamalıyız. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir mümin hanımına kızmasın. Kötü huyu varsa iyi huyu da olur. Kadın zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın. Müslümanların iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olanı, hanımına en iyi, en lütufkar davrananlarıdır. Müslümanların en iyisi, en faydalısı, hanımına en iyi, en faydalı olandır. Sizin aranızda hanımına karşı en iyi, en hayırlı, en faydalı olan benim. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, iyi kadınlar Allah'a itaat eder ve kocalarının haklarını gözetir, kocaları yokken onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımı ile korurlar. Nisa suresi 34. Günün duası: Allah'ım, mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlılarını diliyoruz. Sapıtan ve saptıranları değil. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Nova Spor Baskı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan takvim yaprağı sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak, Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990, 0543 648 2342, Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu, kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
3: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekor halı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
2: Saat kaliteli yayın bu frekansta 99.1 Aksa FM.

0: Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Yüreğinize dokunan ses. Aksa FM 99.1.
1: Sizin sesiniz.
2: Batman iliği için öğle ezanı vakti.

0: Batman Aksa FM'desiniz. Aksa FM, Aksa FM, Aksa FM.
1: Sizin sesiniz.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

Batman'da hem hafızlık hem akademik başarıyı bir arada sunan örnek bir eğitim modeli. Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'yle öğrencilerine çift kanatlı bir gelecek sunuyor. Bu programda öğrenciler sabah saatlerinde hafızlık eğitimi alırken öğleden sonra güçlü akademik derslerle LGS'ye hazırlanıyor. Nitekim okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılında 189 okul arasında il 5.'si olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Programa 4. sınıftan 5. sınıfa geçen erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yapılacak sınavda ilk 60'a giren öğrenciler programa katılma hakkı kazanacaktır. Sınav 17 Mayıs 2026, saat 10, yer Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi. Başvurular devam ediyor. Hemen okulun web sitesine girin, başvurunuzu yapın ve bu ayrıcalıklı eğitim fırsatını kaçırmayın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat, anlat, anlat.
1: Frekansta huzur, samimiyet, ilkeli ve seviyeli programlar var. 99.1

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızda kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr

0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Arakçı, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi, diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti. Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini, ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Arakçı, tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz dedi. Arakçı, İran halkının savaş peşinde olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu söyledi. ABD ve Siyonist rejimin saldırıları karşısında saldırgan değil, mağdur konumunda olduklarını belirten Arakçı, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonlarıyla karşılaştığını belirtti. Arakçı, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirtti. Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır. BRICS üye ülkeleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan Arakçı şunları kaydetti. İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasa dışı saldırganlığı da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM şartını ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu vurguladı. Saldırganlığına karşı değil, aynı
1: zamanda... İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştum. Arif, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerindeki haklarının belirlendiğini ve meselenin kapandığını söyledi.
0: İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, başkent Tahran'da katıldığı toplantıda Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın İran'ın ulusal güvenliği ve kalkınmasının sağlanmasındaki stratejik rolüne değinen Arif, İran İslam Cumhuriyeti Ramazan Savaşı'ndan sonra yönetimde yeni bir aşamaya girdi ve kendini bu şartlar için hazırlamalıdır ifadelerini kullandı. Arif, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki haklarının kendileri açısından belirlendiğini ve meselenin kapandığını kaydetti. Arif, savaş sonrası İran'ın bölgenin etkin gücü ve küresel bir süper güç olarak kabul edildiğini söyledi. Arif, biz de bu yeni konuma göre planlama yapmalıyız. Şimdiye kadar ülkenin planları, düşmanların yaptırımları ve baskılarına göreydi. Ancak şimdi ülkemizin ve hatta bölgenin güvenliği, refahı ve kalkınması için planlama yapmalıyız, diye konuştu.
1: Siyonist işgal rejiminin sözde başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaret iddialarına ilişkin konuştu ve İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek dedi.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Arakçı, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Arakçı, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek, ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde işgal rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı. Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al-Nahyan'la savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından işgal ordusuna ait bir demir kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca Siyonist askerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti. ABD'nin işgal rejimi Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta işgal rejiminin savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

0: Filistin gündemiyle devam ediyoruz. Siyonist işgalciler masum Filistinlilerin kanını dökmeye devam ediyor Ramallah'ta. 16 yaşındaki bir çocuk Siyonistler tarafından katledildi. Ayrıca Yahudi çeteler Filistinli köylülere ait yüzlerce koyunu da çaldı.
1: Soykırımcı Siyonistler işgal altındaki Batı Şeria'da cinayet, alıkoyma, tehcir ve hırsızlıklarına devam ediyor. ABD ve bazı batılı devletlerin koruması altında Filistinlilere karşı savaş suçlarını sürdüren işgal rejimi, Ramallah'ın Celciliye beldesi yakınlarına çok sayıda zırhlı araç eşliğinde saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Kabine'nin şehit olduğunu açıkladı. Sincil ve Celciliye bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli de yaralandı. İşgal çetelerinin Sincil ve Celciliye'ye saldırdığı, çobanlara ait yüzlerce koyunu çaldıkları da gelen haberler arasında. Yerel kaynaklar baskın sırasında bir eve girildiğini ve yaklaşık 700 koyunun gasp edildiğini aktardı. Filistinlilerin saldırılara karşı koyduğu, çıkan olaylarda çalınan koyunların bir kısmının geri alındığı ifade edildi. İşgal çetelerinin ayrıca Celciliye çevresindeki evlere saldırdığı, tarım ekipmanlarını çaldığı ve bölgedeki bir traktöre el koyduğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1157 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği 49 ülkeden yüzlerce sanatçının katılımıyla düzenlenen Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisini Artuklu Üniversitesi'nde ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi Gazze'de yaşanan zulmü ve sivil katliamları sanatın evrensel diliyle bir kez daha gözler önüne serdi.
1: İdeal Eğitim Vakfı Mardin temsilciliği tarafından Ümmetin İmtihanı Gazze adlı uluslararası karikatür sergisi düzenlendi. Sergide yer alan kareler Filistin ve Gazze'de işgal rejiminin katlettiği masum sivilleri bir kez daha hatırlattı. İdeal Eğitim Vakfı Artuklu temsilcisi Mücahit Temel, sergide yer alan her eserin bir duyguyu, bir acıyı ya da umudu ifade ettiğini belirtti.
2: 2025 yılında Ümmetin İmtihanı Gazze ismiyle uluslararası karikatür yarışması sergilendi. Yarışmaya 49 ülkeden 210 sanatçı yaklaşık 500 eserle yarışmaya katıldılar. Yarışmanın finali de Mayıs 2025'te takdim edildi. Biz de İDEF temsilcisi olarak karikatürleri Artuklu Üniversitesi Rektörlük Bürosu'nda sergiye açtık. Sergide yer alan her eser bir duyguyu, bir acıyı veya umudu ifade ediyor.
1: Artuklu rehber, Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Ahmet Altun da sergiye manevi destek verdiklerini belirtti.
3: Burada işte bizim amacımız Gazze'de yaşanan zulmü hem üniversitede hem üniversitemizde işte bunun yankılarını, bunun karşılığını veya bunun vicdani olarak yaşatmaya çalıştık. Aynı zamanda bunu sadece üniversitede değil de bunun Mardin genelinde bir yankının bulunması için, bir dönüşüm sağlanması için bu sefer bunu şehir merkezine taşıdık.
0: Mardin'den Gaziantep'e geçiyoruz. Gaziantep'li gençler Siyonist rejim tarafından Gazze'de gerçekleştirilen katliamlara dikkat çekerek boykotun daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep'liler İslam ülkelerinden yeterli tepki verilmediğini belirterek yardımların yetersiz kalmasına da tepki gösterdiler.
4: Boykot şu an yeterli değil çünkü İsrail'in dünya genelinde çok büyük bir faiz sistemi yürüttüğünden dolayı elbette ki tam anlamıyla boykotu uygulamayız. Ama şu var, İsrail kendisini üstün gördüğünden dolayı ve bizim gerçek manada uyumamızı istediğinden dolayı ufacık bir boykotumuz bile onları çıldırtacak derecede olacaktır. Onlara dava açtığımızı, onlara sert durduğumuzu, karşısında durduğumuzu göstermenin en ufak şeyi bile onları çıldırtacak.
5: Bence boykotlar yani günümüzde yeterli değil ama az da olsa var. Çoğu insan boykotu işte diyor Coca-Cola mesela içmeyelik nasıl boykot yapılır yani nasıl olur diyor. Ama işte karınca misali biz bu boykottan neyi bizim için asıl önemli olan şeyleri almazsak Ben içeceğimden feda etmezsem, öbür arkadaş içeceğinden feda etmezse biz boykotu yapamayız.
6: Boykot elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince de yapmaya çalışmamız lazım. Maalesef birçok şey onların, ama biz bir kola içmesek, bir başka bir şey içmesek biz ölmeyiz. Ama maalesef ki onlara bir mermi olarak gittiği için onlar şehit düşüyor.
7: Boykot konusu anlatılması gereken, çok uzun anlatılması gereken bir mesele belki. Fakat şöyle değinebiliriz. Boykot her insanın yapmak zorunda olduğu bir şeydir. Boykot meselesi sadece Müslümanların değil, insaniyet meselesidir. Tüm insanların yapması gereken bir şey. Ki görüyoruz, Müslüman olmayanlar bile bizden çok çok daha fazla boykot yapıyorlar. Ve bunlar için sokaklara dökülüp yas tutuyorlar. Müslümanlar için bizim yapmadığımız şeyleri yapıyorlar. Bu diğer insanlar için gurur verici olabilir ama bizim için çok üzücü bir durum.
0: Umut Kervanı Vakfı Gazze'de sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın yeniden hizmete açılması için Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği ile protokol imzalandı. 727 bin dolarlık projeyle tıp öğrencilerinden yaralılara kadar geniş bir kesime hizmet verilmesi hedefleniyor.
1: Gazze'de insani yardım çalışmalarını sürdüren Umut Kervanı, sağlık alanında yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Umut Kervanı ile Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Şifa Tıp Kompleksi İnsan Kalkınma Binası'nın birinci katı yeniden rehabilite edilecek. 727 bin dolarlık bütçeyle yürütülecek çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Yenileme çalışmalarının ardından merkezde tıp öğrencileri, stajyer doktorlar ve yaralılar hizmet alabilecek. Aynı zamanda merkezin doktorların uzmanlık eğitimlerine ve sağlık personelinin gelişimine katkı sunması hedefleniyor. Protokol töreninde konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, daha önce de Gazze'de sağlık alanında çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
8: Gazze'deki kardeşlerimiz için daha önceden de bizim özellikle sağlık alanında çalışmalarımız vardı. Orada Han Yunus bölgesinde Hind El Duma diyaliz merkezini oradaki kardeşlerimizin hizmetini açmıştık. Hayırseverlerimizin destekleriyle. İnşallah bugün de Şifa Tıp Kompleksi içerisinde bulunan Beşeri Kalkınma Binası'nı şu an sözleşmesini yaptık. Hayırseverlerimizle beraber inşallah en kısa sürede de bu projeyi tamamlayacağız.
1: Kurtaran, projenin Gazze'de doktorların yetişmesi, uzmanlık alanlarının gelişmesi ve sağlık personelinin eğitimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Abdullah Hasan da projenin Gazze'deki sağlık altyapısına uzun vadeli katkı sunacağını ifade etti. Bu proje Gazze şeridindeki sağlık alanını destekleme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gazze'de sağlık kadrosunu geliştirmeye yönelik hayati projelerden biridir. Biz buna uzun vadede insanı inşa etmek diyoruz. Çünkü bu, taş binaları ve sağlık tesislerini inşa etmekten çok daha önemlidir. Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Medix ve Gazze halkı adına bu çabalarından dolayı Umut Kervanı Vakfı'na en içten teşekkür ederiz.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin devreye alınmasını ve Gazze yönetim yetkilerinin bu komiteye devredilmesini talep etti. Kasım, komite üyelerinin görevlerine başlamasına izin vermesi için, daha doğrusu engelleri ortadan kaldırması için Siyonist işgal rejimine baskı yapılması çağrısında da bulundu. Hamas siyasi büro üyelerinden Basim Naim ise Gazze'deki geçiş sürecinin yönetimi için adı gündeme gelen Nikolay Mladenov'a tepki gösterdi.
9: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti. Öte yandan Gazze'deki Barış Konseyi İcra Direktörü Nikolay Mladenov, konseyin Gazze şeridindeki insani ve siyasi dosyayı ilerletmek amacıyla yürüttüğü istişareler kapsamında işgal rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrulamıştı. Hamas liderlerinden Basim Naim, Nikolay Mladenov'a sert sözlerle yüklendi. Naim, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Mladenov'un Gazze şeridinde geçiş sürecini yönetebilecek biri olmadığını söyledi. Mladenov'un tarafsız davranmadığını belirten Naim, "Halkımızın geçiş sürecinden bir gün bile sorumlu olmaya layık değil" ifadelerini kullandı. Hamas lideri ayrıca Mladenov'un tutumunu şüpheli ve kişisel hesaplarla hareket eden bir yaklaşım şeklinde nitelendirerek, "Böylesine karmaşık müzakereleri yürüten bir kişi bu zihniyetle nasıl başarılı olabilir?" diye sordu. Naim açıklamasında Mladenov'a doğrudan seslenerek, "Gazze kariyer basamağın olmayacak. Bu görev sana büyük geliyorsa bırak," dedi.

Ebu Eyyub, Halid İbni Zeyd el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver." dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres: Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın: 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres: GAP Mahallesi, 2518 Sokak, Fulya Apartmanı, numara 7. Telefon 0543 283 0990. 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Özpolatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Özpolatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres: Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52, Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres: Gülistan Caddesi, numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres: SSK Caddesi, numara 13 Taksim A. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM. Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Destek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Namaz biter, naz başlar, kalkar duaya eller.
0: İstek Saati. İstek Saati.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Allah Resulüne salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı vakitler diliyoruz efendim. Bir istek saati programıyla sizlerleyiz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyerek, Yüce Rabbimizden temenni ederek Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Evet dostlar, Kervan FM stüdyolarından sesleniyoruz. Gaziantep'ten 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştireceğiz. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle olacağız inşallah. Gel şirin sözüm, ey sevgili bende. Efendim 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere mesajlarınızı ulaştırabilir. Hem istek eserde bulunabilir hem de duygu düşüncelerinizi aktarabilirsiniz. Muhtacım hem... Ve inşallah bugün iki konu üzerine konuşacağız. Birinci konumuz, birinci gündemimiz Gazze Filistin olacak. Her zamanki yerini koruyor. İnşallah hayırlısıyla Filistin'in, Gazze'nin, dünya mazlumlarının özgür bir şekilde yaşayabildiği günleri görebilmek duasıyla diyoruz. O günlere dek efendim dilimiz döndüğünce, imkanımız olduğu sürece dile getirmeye çalışacağız, haykıracağız. Gazze'yi, Filistin'i ve dünya mazlumlarını unutmayacağız, gündemimizde tutacağız. Efendim ikinci konu olarak ise duayı belirledik. Bugün dua üzerine mesajlarınızı bekliyoruz ama duayı aynı zamanda birinci konuyla bağlantılı olarak düşünelim ve Filistin'i, Gazze'yi dualarımızda yer alarak mesajlar aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bizler de burada sesiniz olmayı, aktarmayı, efendim en güzel şekilde dile getirmeyi düşünüyoruz.

Evet efendim, ilk eseri biz Kervan FM stüdyolarından 10 Kardeş Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine aktaracağız. Armağan edeceğiz efendim, kabul buyurun diyeceğiz ve hemen şöyle, kim bizlerle, hangi ilden, hangi radyodan dinleyicilerimizle birlikteyiz onu ifade edelim. Gaziantep'ten Kervan FM stüdyolarından olduğumuzu ifade ettik. Diyarbakır'dan bizleri dinleyen Çağrı FM'in kıymetli dinleyicileri, Adana'dan bizleri dinleyen Vuslat FM'in dinleyicileri, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa'nın o kıymetli dinleyicileri efendim ve Bingöl FM'in de dinleyicileri bizlerle. Batman'dan Aksa FM bizlerle, Mardin'den Cemre FM bizlerle, Van'dan Serhat FM, Siirt'ten Botan FM ve efendim uzak diyarlardan, İngiltere'den, Londra'dan Davet FM'in kıymetli dinleyicileri de bizlerle. Hepinize selam olsun diyoruz efendim. Hayırlı vakitler diliyoruz ve başlıyoruz efendim. Değerli dostlar, Ömer Karaoğlu'ndan gelecek ilk eserimiz inşallah Arzuhal diyecek. Arzuhal'i dinleyeceğiz. Akabinden kaldığımız yerde sizden gelen mesajlarla devam edeceğiz.

Arzuhal dedi Ömer Karaoğlu. Devam ediyoruz efendim. Şimdi mesajlarınıza geçeceğiz. Sizden gelen eserler, istek eserler doğrultusunda yayına vermeye çalışacağız inşallah efendim. Evet, bir kardeşimiz Esselamu Aleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza Derviş. Hamza demiş, evet. Hamza kardeşim aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Derviş Matsor'dan Susa eserini istiyorum. Eseri radyo başından dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Hasan Elbenna'dan güzel bir sözle paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Diyarbakır'a ve Diyarbakır Silvan'a selamlar diyoruz. Gülsün, hakkı bizi bilsin, hakkı bizi bilsin. Efendim bugün hem Gazze hem de dua konuları üzerine konuşalım dedik. Paylaşımlarınızı bu minvalde bekliyoruz. Dua kalbin Rabbine açılan en saf kapısıdır aslında. Rabbi ile baş başa kalma anıdır değerli dostlar. Evet, dua umudun sessiz ama en güçlü sesidir. Hakikaten yürekten, içten, gönülden, hele ki böyle sessiz bir ortamda Rabbi ile baş başa kaldığını hissederek yapılan duanın tesiri kıymetlidir değerli dostlar. Özellikle gece vakti teheccüde kalkıp hemen akabinde yapılan dua, yalvarmak, yakarmak, uzun uzadıya dua etmek. Yani duaları uzun tutmak da kıymetli aslında. Böyle hemen birkaç şey dile getirip ya da sadece bir ezber dua mantığıyla değil aslında. İsteklerimizi, duamızı, talebimizi Rabbimize detaylı ifade edelim, izah edelim. Rabbimiz bizim ona dua edişimizden hoşnut oluyor aslında. Ki bu anlamda Üstad Bediüzzaman'ın güzel bir sözü var. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Evet, Rabbimiz bize vermek istiyor ki istemek duygusunu, yani dua etmeyi de nasip etmiş bize aslında. Allah-u Teala bizi kendisine dua eden, duadan mahrum kalmayan kullarından eylesin inşallah.

Değerli dostlar, sıradaki eserimiz Derviş Matsor'dan istenmişti. Susa eseri. Evet, listemize baktık. Repertuarımızda yok. Susa ile ilgili Remzi Esmer'den güzel bir seslendirme var. Susa Gülistane eserini vereceğiz inşallah. Eserden sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Remzi Esmer'den dinledik. Susa Gülistan'e dedi ve devam ediyoruz efendim. Efendim 0552 334 9370 WhatsApp iletişim bilgileri üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yayın boyunca inşallah istek eserlerinizi yayına vermeye çalışacağız. Evet, şöyle mesajlarımıza bakıyoruz. Hamdolsun yoğun bir katılım var. Esselamu aleyküm, bir dinleyici demiş. Ve aleyküm selam. Grup Mavera, Müslüman Olmak eserini istiyorum. Eser, radyoyu başından beri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başından dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Ve bir söz paylaşmış kardeşimiz. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'dan demiş, bu sözü paylaşmış kardeşimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve inşallah kardeşimizin istemiş olduğu eseri yayına vereceğiz. Değerli dostlar, Gazze, Filistin ve dünya mazlumları dedik. Bu anlamda sizden mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gündemde olması açısından, unutulmaması açısından bizler mümkün olduğunca dile getireceğiz, ifade edeceğiz, haykıracağız efendim. Rabbimize en yakın olduğumuz anda, yani o önemli ikinci konumuz olan bugün ele alacağımız dediğimiz dua konusu üzerine konuşacağımızı ifade ettik. O dua esnasında, o duanın en zirve manevi anında özellikle Rabbimizden isteyeceğiz. Ya Rabbi sen Filistin'i, Gazze'yi, dünya mazlumlarını bizler vesilesiyle özgür kıl. Ve emin olun aslında şu an onlar özgür, dünya esir. Allah-u Teala şu dünya imtihanı içerisinde mazlumların ve kardeşlerimizin çektiği acıları bizler vesilesiyle zalime karşı, o emperyalistlere, siyonistlere karşı dik durmayı nasip eylesin efendim. Çünkü bu nasiptir ve bu duayla, mücadeleyle ancak mümkündür.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, grup Mavera'dan dinledik. Müslüman olmak dedi. Müslüman olmak neye benzer diye bir eserin içerisinde ifade edilmiş güzel bir parça efendim. Ve devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan Alaaddin. Sizden Grup Ümmet'ten Mele Şükri, Mele Muhittin eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya'ya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin selam ve dua ile demiş. Çok teşekkür ediyoruz Alaaddin kardeşimize ve Adana'ya selamlar diyoruz efendim. Dua konusunu seçtiğimizi ifade ettik. Kardeşimiz bu anlamda bir paylaşımda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle aktaralım efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dua ibadetin beynidir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu konuları ele alarak hem istek saatini daha anlamlı ve coşkulu bir şekilde devam ettirmeye, kardeşlerimizin katılımı bizim için kıymetli, mesajlarınızın bu anlamda seçmiş olduğumuz konular üzerinden gelmesi de ayrıca bizleri mutlu etti efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve Gazze'yi de unutmayalım efendim. Hem dua konusuna değinelim hem de dualarımızda Gazze'yi unutmayalım efendim.

Değerli dostlar, 10 Kardeş Radyo ile birlikte yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Vuslat FM, Radyo Urfa, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Botan FM, Davet FM ve şu an Kervan FM stüdyolarından sizlere hitap ediyoruz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. 10 farklı yerden dinleyici kardeşlerimizin bir araya geldiği, duygularını, düşüncelerini ifade ettiği, o güzel istek eserlerinde bulunduğu bir ortamda, bir birlikteliğin içerisindeyiz efendim. Hamdolsun. Ve şimdi sıradaki eserimize geçeceğiz efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Molla Şükrü diyecek. Akabinde sizlerleyiz.

0: Değerli dostlar, şehitler kervanı Molla Şükrü dedi. Efendim, mesajlarımız yoğun geliyor. Bütün istek eserleri yayına vermeye çalışacağız. İnşallah yetiştirmeye çalışacağız. Tabi ara ara paylaşımlarımızda da hem Filistin'i hem Gazze'yi hem de dua konusunu dile getirmeye çalışıyoruz. Efendim, bizim Gazze'ye dair en büyük derdimiz hem gündemde tutmak hem de oradaki kardeşlerimizin sesine ses olmak, mücadelelerine destek vermektir aslında. Ve arada hatırlatmakta fayda var efendim, boykot. Yani Siyonistlere, emperyalistlere destek veren firmaların ürünlerini almayıp onlara dolaylı yoldan zarar vermek, ki çok mühim bir konu aslında. Onlar ki dünyaya bağlanma noktasında paraya, mülke, kazanmaya büyük bir hırsla bağlılık gösterdikleri için onları ayakta tutan faktörlerin en önemlilerinden bir tanesi de budur aslında. O yüzden Müslümanlar olarak mümkün olduğunca bu noktadaki hassasiyetimizi devam ettirelim. Hamdolsun büyük bir etki uyandırdı ve uyandırmaya devam ediyor 7'den 70'e. Bütün kardeşlerimiz bu noktada hassasiyet gösteriyor ama hala yetmez. Halka halka büyümesi noktasında, herkesin bu anlamda hassasiyet göstermesi açısından efendim gündemimizde tutalım ve bu noktadaki hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ediyoruz efendim. Çünkü Gazze unutulmaz efendim, Filistin unutulmaz, dünya mazlumları unutulmaz. Oralar sadece bir şehir değil aslında, insanın vicdanında kanayan bir yaradır efendim. Orada yıkılan her evde bir hatıra, her enkaz altında yarım kalan bir çocukluk var efendim. Ve mümkün olduğunca efendim dualarımızda onlara yer vermeye çalışalım diyoruz. Çünkü dua hakikaten müminin hassasiyetini, kalbini, vicdanını bu anlamda diri tutmasını sağlayan ve Filistinli kardeşlerimize manevi anlamda vereceğimiz destek beraberinde maddi olarak da destekleyecektir. Bu noktada gündemimizde tutmamıza vesile olacaktır efendim. Gazze'yi unutmayacağız dedik efendim. Bizler rahat sofralarda otururken Gazze'de anneler evlatlarının yokluğuyla sınanıyor aslında. Çocuklar maalesef oyun yerine korkuyla büyüyor. Gökyüzü umut değil, maalesef acı taşıyor efendim. O yüzden oradaki kardeşlerimizi unutmamalı istiyoruz. Efendim, hemen mesajlarla devam edelim. Adana'dan bir kardeşimiz bizlere ulaşmış. Esselamu aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah demiş. Efendim hamdolsun iyiyiz. Ama Filistin'in, Gazze'nin ve dünya mazlumlarının özgür olduğu bir dünyada daha iyi olacağız inşallah. Canım, sizden Dursun Ali Erzincanlı'dan Sen Yoktun eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'deki azizlerimize, İzzettin Akbulut'a, Mehmet Yeter'e, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz'a, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlara gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, İzzettin kardeşimiz bu anlamda istek eserlerinde, istek saatinde mümkün olduğunca katılım gösteren kıymetli bir dinleyicimiz. Tabii onun şahsında programlarımıza katılım gösteren, mesaj gönderen ve tabii ki parantez içerisinde sessiz dinleyici olmayı tercih eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz efendim. Kimde hüner var, kimde hüner var canım, kimde hüner... Efendim, hiç vakit kaybetmeyelim, sıradaki eserimize geçelim efendim. Dursun Ali Erzincanlı'dan dinleyeceğiz Sen Yoksun şiiri, akabinde sizlerleyiz.
1: Sen yoktun sultanım, Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdi. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Değerli dostlar, Dursun Ali Erzincanlı'dan dinledik. Sen yoksun dedi. Evet, hakikaten etkileyici bir şiirdi. Anlamlı, kalbe yüreğe dokunan bir şiirdi. Bu anlamda aslında düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım. Allah Resulü'nün hayatını okurken dahi ona ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, onun şu an şu zamanda olmasına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu da düşünmek, hatırlamak lazım. Yani öyle bir lider, öyle bir önder, öyle bir rehber ki ümmetinin derdiyle dertlenen, ümmetini önceleyen, yani bu anlamda hakikaten çok kıymetli bir peygambere ümmetiz. Allah'a hamdolsun. Allah-u Teala onun hayatını, onun uygulamalarını, onun yaşantısını kendi yaşantımıza tatbik etmeyi de bizlere nasip eylesin efendim. Gelin.

Efendim selam aleyküm demiş Hazro'dan Miryan, hayırlı bereket yayınlar diliyorum. Aleyküm selam efendim, teşekkür ediyoruz. Gazze eserini rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de dualarımız tüm İslam dünyasının onuru için dilenen Gazze'nin yiğit halkı ve mücahitleri içindir. Gazze imanın çelikten bir iradeye dönüştüğü yerdir. Rabbim Hamas'ın ve tüm mücahitlerin gücüne güç katsın. Kuşatılmış bu topraklarda zalime karşı gösterdikleri bu eşsiz metaneti muzaffer eylesin. Dualarımız zaferin müjdecisi olan o dik duruşa, yani Gazze'ye efendim çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesajından dolayı kardeşimize. Bu anlamda bir Gazze eseri belirledik efendim. Murat Belet'ten dinleyeceğiz. Bir yanım Gazze diyecek. Eserden sonra tekrar sizlerleyiz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim, Murat Belet'ten dinledik. Bir yanım Gazze dedi. Hakikaten Gazze'ye dair her eser kıymetli, anlamlı, yüreğe dokunuyor efendim. Duygusal eserler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Coşkulu, heyecanlı eserler için de. Konu Gazze olunca gönle hitap ediyor eserler. Tabii diğer bütün ilahi vezgilerimiz öyle ama konu Gazze olunca biraz daha farklı oluyor. Konu dünya mazlumları, konu Filistin olunca. Gazze'nin özgürlüğü için, Gazze'deki acıyı dile getiren bütün eserler kendi içerisinde apayrı bir mana taşıyor aslında. Bu anlamda çok güzel bir eserdi ve devam ediyoruz. 0552 334 9370 WhatsApp numarası üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz. Ve gelen mesajlarımıza devam edelim. Esselamu Aleyküm, ben Adana'dan İzzet. İyiliğin Geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf Yabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun efendim. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demiş. Adana'ya selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam.

Evet, bir başka mesajımızla devam edelim efendim. Esselamu aleyküm demiş, iyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş, çok teşekkür ediyoruz efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah diyoruz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız? Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin, bana dua edebilir misiniz demiş. Evet, Multip Skylers hastasıyım demiş. Allah'a emanet demiş, selam ve duayla. Efendim, sizin şahsınızda tüm hastalarımıza Allah-u Teala acil şifalar versin. Rabbimiz Şafi ismi hürmetine size şifalar versin diyoruz değerli kardeşim. Evet, hastalıklar bir imtihandır. Ama emin olun, öyle mükemmel, öyle mümtaz bir dinin, yani İslam'ın mensubuyuz ki Rabbimiz hastalıklar vesilesiyle dahi bizim imtihanımızı ahirete dair aslında bir kolaylık vesilesi kılıyor. Ve inanıyoruz ki hastalıklar aslında bizim günahlarımızın dökülmesine bir vesiledir. Rabbimizi tanımamıza bir vesiledir. Evet, bunlar manevi anlamda bize kattığı değerlerdir. Ve tabii ki biz kardeşimize dua ediyoruz, edeceğiz. Allah-u Teala hayırlısıyla şifa versin onun şahsında. Şu an bizleri dinleyen ve İslam ümmetinde, dünyada nerede bir hasta varsa, dua bekleyen nerede bir hasta kardeşimiz varsa, Rabbim Şafi ismi hürmetine kendilerine acil şifalar versin efendim. Sen müminlere rehbersin, ve şimdi vakit kaybetmeden sıradaki eserimize geçelim efendim. Şehitler Kervanı'ndan dinleyeceğiz. Küçük Ali diyecek, ardından sizlerleyiz.

Değerli dostlar, Şehitler Kervanı'ndan dinledik. Küçük Alim dedi, devam ediyoruz. Evet, gelen mesajlarımızla hemen şöyle aktaralım. Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Bilal Güler'den Ava Zelal eserini istiyorum demiş. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Kızıltepe'ye selamlar. Evet, gönülleri birleştiren, selamları, muhabbetleri bir araya getiren bir istek saati programındayız. Kardeşlerimiz bulunmuş oldukları noktalardan istek eserlerini isterken hemen akabinden tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş oluyorlar. Bu anlamda kıymetli ve

İstek Saati devam ediyor. Değerli dostlar, Bilal Güler, Ava Zela dedi ve devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp iletişim üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz.

Efendim, Gazze'yi unutmamak, mazlumun duasını, yetimin sessiz çığlığını unutmamaktır. Çünkü unutmak, acıyı sıradanlaştırmaktır. Kalbimizde bir yer ayıralım Gazze'ye. Dualarımızda, sözlerimizde, vicdanımıza yaşatalım. Çünkü Gazze'yi hatırlatmak, insan kalabilmektir. Ve efendim diyoruz ki unutma, bir yerde çocuklar ölüyorsa sessizlik insanlığa ağır gelir. Esselamu aleyküm demiş, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Musab. Aleyküm selam efendim. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm eserini çalmanızı istiyorum. Tabii ki sıradaki eser inşallah Murat Yaman'dan gelecek, Gülümser Yüzüm diyeceğiz. Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Arakan, tüm Müslüman kardeşlerime, esaret altında olanlara, kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam, evlatlarım Muhammed Musab, Ayşe ve Hifanur için, tüm şehadet aşıklarına, tüm ortak yayın çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuzun selam ve dua ile demiş. Teşekkür ediyoruz efendim.

0: Evet efendim, sabret diyor şu an çalan fonda. Allah'ın izniyle İslam'ın sesi en gür ses olacak. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle. İstikbalde, gelecekte en gür sada İslam'ın sadası olacaktır inşallah.
1: Yoktu tank, top, tüfeğimiz, geri çekilmedi.
0: Ve ülkenin, dünyanın aslında her yerde, her noktada bir acı var dedik. Gazze'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da. Ve Allah'ın izniyle bu zulümlerin hepsi bitecek. Bir gün Müslümanlar muzaffer olacak. İşte dua edelim aslında. Bugün hem Gazze ve dua derken dua edelim ki Allah-u Teala bizler vesilesiyle İslam'ın tam anlamıyla yeryüzüne hakim kılınması, insanların adaletli, hakkaniyetli bir şekilde İslam'ın adaletiyle yönetildiği bir gün, bir dönem, bir zaman, bir yüzyıl olması için dua edelim efendim ve bu noktada mücadele edelim.
1: Uyanır ümmet elbet, bir gün ele sabrın, edikar sattı selametin ele.
0: Ve şimdi sözü Murat Yaman'a bırakalım efendim. Gülümser yüzüm desin. Akabinde sizlerle olacağız. İstek saatinden ayrılmayın efendim.

Gülümser Yüzüm dedi Murat Yaman. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. İstek saatindeyiz. 10 Kardeş Radyo olarak yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun kardeşlerimiz yoğun bir şekilde mesajlarını gönderiyorlar. İstek eserde bulunuyorlar. Evet, bir kardeşimiz ben Bursa'dan Mehmet demiş. Bursa'ya selamlar olsun efendim. Sıradaki parçayı tüm radyolarımızın değerli çalışanlarına ve sunucularına armağan ediyorum demiş. Teşekkürler Mehmet kardeşim. Ve kardeşimiz dua karışımı güzel bir yazı göndermiş. Hemen sizlerle paylaşalım. Ya Rabbi, Gazze'nin anneleri öldürülüyor. Ya Rabbi, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden bir ümmet katlediliyor. Ya Rabbi, sen onlara ruh tufanını, özür dilerim, sen onlara Nuh tufanını gönder. Ya Rabbi, sen onlara Semud'un çığlığını gönder. Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık eden kim varsa onları kahreyle. Allah'ım, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığın gibi, Yunus Aleyhisselam'ı denizden kurtardığın gibi, Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan kurtardığın gibi. Ya Rabbi, bu ümmeti de zalimlerin ve küffarın elinden kurtar. Resul'ün hadisinde buyurduğu gibi, halife sizin için bir kalkandır, sizler onunla korunur ve onun ardından savaşırsınız dediği İmamı bu ümmete nasip kıl ya Rabbi. Amin, amin, amin demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel dua temennilerinden dolayı. Bursa'dan Mehmet kardeşimize ve bizler de bu güzel duaya bir kez daha amin diyoruz efendim. Efendim, sıradaki eseri de bu vesileyle Mehmet kardeşimizin Gazze ithafen yazmış olduğu o duadan dolayı inşallah grup yürüyüşten Gazze eserini vereceğiz. Ardından tekrar sizlerle olacağız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Efendim az önce de ifade etmiştik, Gazze'yi anlatan her eser güzel, duygulu, coşkulu. Dinlemiş olduğumuz eser de Grup Yürüyüş'ten geldi. Gazi Gazette'ydi efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ve mesajlarla devam edelim efendim. Ben Mustafa, Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam efendim. Bizden de Gaziantep'ten, Gazişehir'den, Kervan FM stüdyolarından mesaja binaen özellikle Mardin'e, diğer bütün kardeş radyolarımızın dinleyicilerinin olduğu şehirlere. Evet, tabii farklı şehirlerden de dinleyicilerimiz katılım göstermekte. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam olsun diyoruz efendim ve mesaja devam ediyoruz. Sıradaki bütün eserler değerli dinleyicilere gelsin demiş kardeşimiz ve bir paylaşımı var, hemen aktaralım. Herkesin var bir kesi, ben be kesin yok kimsesi, ben be kesin sen ol kesi, ey kimsesizlerin kimsesi. Senden başkasına açılmayan ellerimizi, senden başkasına muhtaç etme Allah'ım demiş kardeşimiz. Kısa, öz anlamlı bir dua ile mesajını tamamlamış. Teşekkür ediyoruz Mustafa kardeşimize. Ve bir başka mesajımız var efendim. Esselamu aleyküm, hayırlı yayınlar demiş. Yayınlanacak olan tüm eserleri babaannem Bedriye Alkan'a, babam Sabahattin Alkan'a ve tüm muhacirlere armağan ediyorum. Tüm mazlum Müslüman alemine dualarla demiş. Kardeşimiz hemen altına bir mesaj daha eklemiş. Ben Kastamonu'dan Ömer Faruk Şehitoğlu demiş. Dedem Sabahattin Alkan'a çok selamlar gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Dualarımız seninle demiş. Efendim, selamlarınıza ve dualarınıza vesile olmak bizim için kıymetli. İşte bu yüzden istek saati selamın, muhabbetin, duanın birleştiği bir nokta efendim. Ve bugün de Kervan FM stüdyolarından bu istekleri, bu güzel temennileri bir araya getirip tüm dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Efendim çok anlamlı güzel bir eser gelecek. Nurullah Kuray'dan Karanfil'i dinleyeceğiz inşallah. Ve şöyle saatlerimize de bakıyoruz, inşallah birkaç eser daha vermeye çalışacağız. Ondan sonra tabii yavaş yavaş toparlayacağız. Sizden de ricamız, mesajlarınızı bu anlamda biraz daha hızlı ve seri bir şekilde gönderelim. İnşallah mümkün olduğunca aktarmaya çalışacağız. Nurullah Kuray Karanfil diyor, akabinde sizlerleyiz.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
1: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi, evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteklerinize ihtiyacımız var. Aksa FM.

0: İdeal Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla Sesli Kitap başlıyor.
1: İDEV Sesli Kitap. Her güne bir ders.
2: Hazreti Muhammed'in hayatı. 180. ders. Vahyin başlaması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yaşına gelinceye kadar dedesinin himayesinde büyüdü. 6 yaşındayken de annesini kaybetmişti. Dedesinden sonra amcası Ebu Talip onu yanına almıştı. 25 yaşına geldiğinde Hazreti Hatice ile evlenmişti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına varmadan önce Mekke'nin yukarı tarafındaki Hira Dağı'nda bulunan bir mağaraya zaman zaman gider, orada Allah'ı anar ve tefekkürde bulunurdu. Allah Celle Celaluhu onu peygamberlik görevine hazırlıyordu. Ona yalnızlık iyice sevdirilmişti. Böylece her yıl adet edindiği üzere Ramazan ayı geldiğinde Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilip tefekküre dalar ve dua ederdi. Yalnız olduğu zamanlarda bazen bir takım parlak ışıklar görüyor ve çeşitli sesler işitiyordu. Ürküyor ama evine döndüğünde de hanımı Hazreti Hatice'nin tesellileriyle rahatlıyordu. Daha sonra bazı rüyalar görüyordu ki bu rüyalar ertesi gün olduğu gibi çıkıyordu. Bu rüyaları sadık, yani doğru rüyalardı. 6 ay kadar bu sadık rüyaları gördü. Onun bu hali peygamberliğinin başlangıcıydı. Bu sıralarda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşlarındaydı. Aylardan Ramazan'ın 17'si, günlerden pazartesi gecesiydi. Seher vaktiyle birlikte Cebrail Aleyhisselam ona göründü. Çok güzel bir surette, güzel kokular saçan Cebrail Aleyhisselam onu kucaklayıp sıktı. Bırakıp oku dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması olmadığı için ben okuma bilmem dedi. İkinci kucaklayışta Cebrail Aleyhisselam onu biraz daha sıktı. Bırakıp yine oku dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekrar ben okuma bilmem dedi. Cebrail Aleyhisselam üçüncü defa onu daha çok sıkıp oku deyince neyi okuyayım diye sordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman Cebrail Aleyhisselam Alak Suresinin ilk 5 ayetini okudu. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. O ki pıhtılaşmış bir kandan insanı yarattı. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin bol kerem ve ihsan sahibidir. Alak Suresi 1-5. ayetler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk vahyin etkisiyle ürperdi ve titreyerek korku içinde hızlıca eve doğru yol aldı. Eve vardığında beni örtünüz, beni örtünüz dedi. Hanımı Hazreti Hatice hemen üzerini örttü. Biraz dinlendikten sonra rahatlamıştı. Başından geçenleri hanımına anlattı. Endişelerini dile getirdi. Hazreti Hatice ona teselli verdi. Hiç üzülme dedi. Vallahi Allah seni hiçbir zaman utandırmaz dedi. Çünkü sen akrabanı korur, acizlerin yükünü taşır, yoksula verir, misafiri ağırlar, doğruyu söyler, emanete ihanet etmezsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alıp amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka Hristiyan bir alimdi. Eski kitapları bilen ve okuyan biriydi. Beklenen son peygamber hakkında birçok bilgileri biliyordu. Hazreti Hatice durumu Varaka'ya anlattı. Varaka olanları dinledi, sevinçle haykırdı. Müjde ey Muhammed! Bu gördüğün Musa peygambere Yüce Allah'ın gönderdiği namusu ekber, Cebrail'dir. Ah, keşke kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım, dedi. Peygamber Efendimiz, "Kavmin beni Mekke'den çıkaracak mı?" diye sordu şaşırmış bir halde. Varaka, "Evet, seni yurdundan çıkaracaklar. Çünkü senin gibi bir şey, vahiy getiren hiç kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem, tüm gücümle sana yardım ederim," dedi. Kısa bir müddet sonra Varaka, peygamberlik yolunun ne kadar çileli olduğuna işaret etmişti. Bu arada bir müddet vahiy kesildi. Ne Cebrail aleyhisselam geldi, ne de buna dair bir işaret göründü. Bu hal, Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama çok ağır geliyordu. Ancak bu da peygamberlik görevine yönelik hazırlıklardan biriydi. Yaklaşık 6 ay kadar sonra yer ile gök arasında duran Cebrail aleyhisselam yine Peygamber Efendimiz'e göründü. Peygamber Efendimiz yine korku içinde evine dönüp, "Beni örtünüz, beni örtünüz," dedi. Örtüler içine bürünmüş bir haldeyken Cebrail aleyhisselam yanına gelip Müddessir suresinin şu ayetlerini bildirdi. "Ey örtüye bürünen peygamber, kalk, sana iman etmeyenleri azapla korkut. Rabbini yücelt, elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et." Müddessir suresi 1-5. ayetleri. Artık bundan sonra vahiy kesintisiz bir şekilde 23 yıl devam etti.

Ebu Süfyan, Sahr İbni Harp'ten, Allah ondan razı olsun, Heraklius kıssasına ait uzun bir hadiste, Heraklius, Ebu Süfyan'a, "O peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "O bize Allah'a ibadet etmemizi, ona hiçbir şeyi denk tutmamamızı, atalarımızın dediği şeyleri ve gittiği yolları bırakmamızı, namazı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı, akrabayı da görüp gözetmemizi emrediyor," dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası. Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6. Numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 iş merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
1: Kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 5959 ve 0552 754 7172. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik. Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.
1: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

Kur'an'ın rehberliğinde kalplere uzanan manevi bir yolculuk başlıyor. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayınla Aks FM'de sizlerle buluşuyor. Ayetlerin hikmetini ve derin anlamlarını birlikte keşfetmek, Kur'an'ın nuruyla gönülleri aydınlatmak için bu manevi sohbete siz de kulak verin. Unutmayın, Kur'an ile aydınlanan kalpler hakikate daha yakındır. Mehmet Ali Altun Hoca ile tefsir dersleri her pazartesi saat 16'da canlı yayında sizlerle. Ailenizin radyosu 99.1 Aks FM'de.

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi yanı Günaydın Apartmanı 6 numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
4: binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında Ebu Bekir ve Ömer de, Allah ondan razı olsun, bulunduğu bir grup insanla oturuyorduk. Resulullah aramızdan kalktı. Uzunca bir süre dönmeyince telaşa düştük. İlk telaşlanan bendim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i aramak üzere Ensar'dan Neccar oğullarının bahçesine vardım. Kapısını bulmak için bahçenin etrafını dolaştım. Bir kapı bulamadım. Bahçenin dışındaki bir kuyudan bahçeye bir su kanalı giriyordu. Oradan süzülüp bahçeye girdim. Beni görünce "Ebu Hureyre, sen misin?" diye sordu. "Evet ya Resulallah," dedim. "Ne arıyorsun?" dedi. "Aramızda otururken kalkıp gittin. Geri dönmediğini görünce sana bir kötülük yapılabileceğinden endişelendik. İlk telaşlanan da bendim. Kalkıp bu bahçeye geldim. İki büklüm tilki gibi içeri girdim. Diğerleri de arkamdan geliyorlar," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ey Ebu Hureyre," dedi. Ve ayakkabılarını çıkarıp bana verdi ve şunları söyledi. "Şu ayakkabılarımı al ve geri dön ki benim burada olduğum böylece bilinsin. Bu duvarın ötesinde gönülden Allah'a inanarak, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kimseye rastlarsan, onu cennetle müjdele.''

nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime, yüreğim, yüreğim ağlıyor yine, canımın canı Muhammed, canı Muhammed.

0: Baksa FM'de haberler sona er.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
2: Gözün aydın Batman, Aksa FM artık hep sizinle.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Yüreğinize dokunan ses Aksa FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunya Dis Batman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası Ev Konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi Zemin Kat'ta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6 numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7. Telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

gelita ziyu birciya Gühbedin min beijin ciya Ev çeş ev dara ev dittiye Ev gaspa li serme ciya

can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana gülleri

0: Şimdi reklamlar. Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55. GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
2: Dünya Mart'ta aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mart. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mart Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mart. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan

0: Uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres: Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram: @batmansinyal. İletişim: 0534 841 0211. Ehliyete giden yol, sinyal sürücü kursundan geçer. Şok, şok, şok! Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi, doğru karar. Adres: Meydan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 2000 İş Merkezi Karşısı, numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Uyku konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişiye özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın, size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın, iyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres: Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim: 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk, altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres: Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı, numara 16.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
0: Bilgi, haber, sağlık, yaşam ve müziğin adresi Aksa FM. Aksa FM. Aksa FM. 99.1.

0: Derviş. Derviş. Bir dönüşümün, bir değişimin, bir Ömer'in Hazreti Ömer olmasının romanıdır Derviş. Cahili bir hayatın, imanın lezzetiyle nasıl bir inkılaba dönüştüğünü anlatır Derviş. Ve Ziya. Ve Ziya bir zamane dervişi. Süleyman'la beraber Allah'a uzanan şehadet günleri. Mehmet Ali Gönül'ün Dua Yayıncılık'tan çıkan Derviş isimli eseri roman kuşağında. Derviş 22. bölüm.
1: Aradan aylar geçti. Ziya cezaevinden çıkmıştı. Çıkışının ilk haftasında çarşının dört yol mevkiinden Ulu Cami'ye doğru yürüdüğü bir günde karşısında kendisine doğru gelen boylu postlu bir delikanlıyı gördü. Delikanlı gözlerine inanamıyormuşçasına Ziya'ya bakıyor, tebessüm ediyordu.
2: Ziya, sen ha?
1: Benim ya,
2: inanamıyorum.
1: Öyle bir samimice sarılmıştı ki Ziya kemiklerinin kırılacağını zannetmişti. Takılıp,
2: yahu Süleyman, kemiklerimi kıracaksın. Kusura bakma, seni içeride biliyordum. Aniden karşımda görünce...
1: Çıkalı bir hafta oldu.
2: Ben de şehir dışındaydım. Akşam döndüm, bilmiyordum.
1: Hadi gel. Zamanın varsa biraz oturalım ya da kitap evine gidelim.
2: Tamam, kitap evine gidelim.
1: İki arkadaş, karşı kaldırıma geçmek için yolu seçip Solhan ilçesine ve Diyarbakır'a giden yazıhanelere doğru yürüdüler. Pasajın girişine geldiklerinde Süleyman, lokantanın camından görünen yemek çeşitlerine baktı.
2: Ne o Süleyman, aç mısın?
1: Vallahi midem gurulduyor, dedi yarı şaka yarı ciddi. Tam o sırada verilen selamla Ziya'ya arkadan biri sarıldı.
2: Aleyküm selam ve rahmetullah. Recep, sen misin? Kitap evine mi gidiyordunuz?
1: Evet.
2: Oo Süleyman abi, sen nasılsın?
1: Andos.
2: Hadi gidelim.
1: Her üç dost pasaja girdiklerinde göze ilk çarpan kahvehanenin dışarıya taşmış müşterileri oldu. Küçük sehpa ve oturakların etrafını sarmış köylüler hararetle dam oynuyor, diğerleri de onları çepeçevre sarmış seyrediyorlardı. Kitap evine girdiklerinde Ömer'i gördüler. Selamlaşıp otururlarken Ömer onlara çay söylemek için çıktı.
2: Süleyman, dedi Ziya, baban nasıl oldu?
1: Hamdos, hala öyle. Zaman zaman Elazığ'a götürüp getiriyorum.
2: Allah şifalar versin. Sen de onunla uğraşıyorsun. Unutma ki bu Allah'ın hoşuna giden bir ameldir.
1: İnşallah. Gayemiz Rabbimizin rızasıdır. Rabbim şifa versin Süleyman. Allah razı olsun Recep.
2: Ziya abi, zindan nasıldı? Neler yaptınız? Nasıl geçti?
1: Hamdolsun Rabbime. Benim için Yusufi bir medreseydi. Doğrusu hayatı tanıma açısından görülmesi gereken bir yer. Yani bize tavsiye ediyorsun öyle mi?
2: Sorusunu sorduktan sonra Recep ve Süleyman gülmeye başladılar. O sırada Ömer içeri girdi. Ardından çaycı da getirdiği çayları dağıtıp çıktı. Ziya içmeyeceğini söyleyip almadı. Ardından Ömer de heyecanla Recep'in sorduğu soruyu sorunca üçü birden tekrar güldüler.
1: ''Hakkını helal et Ömer'' dedi Recep, elindeki çay bardağını ağzından uzaklaştırarak.
2: ''Sen içeri girmeden ben de aynı soruyu sormuştum. Ziya abi tam cevap verecekti ki çaycı ile içeri girdin. Sen de aynı soruyu sordun. O sebeple güldük, yanlış anlama.''
1: ''Estağfurullah Recep.''
2: ''Şöyle anlatayım'' dedi Ziya. ''Doğrusu hiç kimseye zindanı tavsiye etmem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam imtihanı yani bela ve musibeti hiçbir zaman temenni etmememizi tavsiye etmiştir. Fakat biz istemeden başımıza gelirse de gereği gibi sabır ve metanetle karşılamalı. İzzetle direnmeliyiz.''
1: ''Anladım'' dedi Süleyman. ''Haklısın. Zindanların nasıl olduğuna gelince biz adlilerle beraberdik. Geçen gün beni eve ziyarete geldiğinde sana, Mustafa'ya, diğer arkadaşlara da anlatmıştım ki gerçekten anladığım tek şey imanın güzel bir nimet olduğudur. Müminin durumu her halükarda ne güzeldir. Başına musibet geldiğinde sabreder, ecir alır. Allah ona bir nimet verdiğinde şükreder, ecir kazanır diyen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hatırlamadan edemedim. Fakat adliler bundan ne yazık ki mahrumdu. Öylesi bir ortamda insan imanın kıymetini daha bir anlıyor.
2: Elhamdülillah. Hani ben takılmak için tavsiye ediyor musun dedim Ziya abi.
1: Anladım Recep. Yani bir zorluk çektiniz mi küçük Zeki ile beraber? İlk günler sonrası zindan elbette ki rahatlık yeri değil. Zorlukları başlarda olmasa da zamanla çevremiz oldu.
2: adlilerle cemaat olduk. Nasihatler ettik. Sevdik, sevildik. Ha, bir de düşman kazandık. Nasıl yani? Adlilerin bir kısmı sevdiği taraf oldu. Fakat hain örgüt zihniyetinde olanlar bunu hazmedemedi. Dolaylı dolaysız tehdit ettiler. Güç ve fikir mücadelesine giriştiler. Fakat biz yine de işimize baktık. Tebliğimizi yaptık, direndik yeri geldikçe. Tehditli dedin, nasıl oldu? Yani oradaki adlilere İslam'dan, imandan bahsedince bizimle ilgilenip saygı gösterdiler. Hatta orada hoca da olduk. Hep hoca diye çağırıyorlardı. Bu bazılarının zoruna gitti. Bir gün biri tehditle karışık ileri gittiğimi söyleyip uzaklaştı. Tehdidinden sonra kullandığı proletarya kelimesi dikkatimi çekti. Nedir diye merak ettim. İşçi sınıfı. Evet öyleymiş. Fakat ben cahiliyeden ayrıldığımdan bu yana proletarya, komünizm, sosyalizm, komün yaşam gibi kelimeleri duymuş olsam da ilgilenmemiştim. Demek ki zindanda nasip olacaktı. Kütüphaneden ve dışarıdan gelen kitaplarla o zihniyeti de öğrendim. Öğrendikçe Allah'ı inkara, İslam'ın toplumsal yaşam şeklini bozmayı amaç edinen beşeri ideolojilere kişiyi sürükleyen bu fikirlerin ne kadar aziyet kokan fikirler olduğunu fark ettim. Elimdeki imana daha hırsla sarıldım. Onlarla akli ve mantıki delillerle konuştum. Kimi ikna oldu, kimi inatlaştı. İşin tuhaf yanı ise sıkıştıklarında Allah diyorlardı. Rahatlıktaysa reddediyorlardı. Allah hidayet versin. Bilinçli bir savunmaları söz konusu değildi. Heyecana dayalı ve sloganik tavırları daha çoktu. Bu arada içeri giren iki müşteri biraz oylanıp dışarı çıkarlarken Ziya'nın gözü birini ısırdı ama çıkaramadı. Üzerinde durmayıp devam etti. Aslında o zihniyet de biliyor. Halkımız İslami bir kültüre sahip. İslam onların özüne sinmiş. Komünizm, sosyalizm toplumumuza gitmez. Çünkü yapımıza uygun değil. Allah'ın şeriatına zıttırlar. Bakınız, koskoca Sovyetler de yıkıldı. Diğer sosyalist ve komünist ülkeler de birer birer çöktüler, çökmek üzereler. Fakat inadi küfür, gözlerini kör etmiş, kalpleri de mühürlenmiş. Biz ne yaptıysak ikna olmadılar. Yazık ediyorlar kendilerine. Evet ama ne yapalım Süleyman? Sana bir kötülük yapmadılar inşallah. Yo, buna cesaret edemezlerdi. Benim cahili hayatımı bilenler vardı. Yine de ufak sürtüşmelerimiz oldu. Hatta televizyonlarını kırmak zorunda kaldım. Nasıl yani? Biliyorsunuz özel kanallar çıkmış. Gece yarısından sonra adeta fuhuş kanallarına dönüyorlar. Bir gün böylesi bir programı izleyenlerle tartıştık. Kalkıp televizyonu kırdım. Kızan olmadı mı? Oldu tabii. Fakat olan olmuştu artık. Desene Ziya abi, sen içeride de mücadeleden geri durmamışsın. Müslüman girdiği ortamı kendine uydurmalıdır. Oraya rengini vermelidir. Oranın rengine bürünürse bu hayra yorumlanmaz. Doğru dersin. Allah çektiklerinden dolayı ecrinizi versin. Ziya Süleyman'a hitaben. Kalkalım mı Süleyman? Biraz gezer camiye beraber gideriz. Tamam, kalkalım. Selamlaşıp kitap evinden çıkan iki arkadaş pasajın başına geldiklerinde "Hadi gel," dedi Ziya. Kolundan tutarak lokantaya sürüklercesine soktu. Süleyman olanlara bir anlam vermeden kendini masada buldu. ''Ne oldu ya? Neden lokantaya soktun beni?'' Bir saat önce geçtiklerinde Süleyman'ın gözünün takıldığı yemeği sipariş eden Ziya döndü. ''Sana yemek ısmarlıyorum. Fakat itiraz istemiyorum.'' Süleyman sustu. Önüne konan tek kişilik yemeğe bakınca iştahı kabardı. Masadaki ekmek sepetinden de aldığı ekmeği yemeğine bandırıp yemeye başladı. Ziya'nın önüne yemek konmadığını görünce ''Senin yemeğin niye gelmiyor?'' dedi. ''Ben istemedim. Sadece sana ısmarladım.'' Ne yani sen? Yemeyecek misin? Ben yiyemem. Oruç musun yoksa? Bana bakma. Sen yemeğini ye. Ama sen oruçluyken ben... Önemli değil. İçimden sana ikram etmek geldi. Seni seyretmekle de nefsim yüz bulmasını istemem. Fakat... Hadi Süleyman. Bir dakika. Hatırladım galiba. Ansızın aklına bir şey gelmiş gibi duruverdi. Ney? Dedi Süleyman merakla. Hani biraz önce kitap evindeydik ya... İki kişi içeri girdi. Hatırladın mı? Evet. İşte onlardan birini gözüm ısırmıştı. Fakat çıkaramamıştım. Şimdi hatırladım. Sivil polislerdendi. Sivil polis mi? Hı. Çıktığından bu yana takip edildiğimi biliyordum. Şimdi daha emin oldum. Süleyman başka bir mevzuya değindi. Neyse, hayırlısı diyelim. Bu aralarda da cami öğrencileri üzerinde durmaya başladılar. Nasıl? Hamdolsun, cami faaliyetleri gittikçe artıyor. Fakat polis öğrencileri korkutmak için her fırsatı değerlendiriyor. Bazen onları dövüyor, bazen inşaat bodrumlarına götürüp hakaretler ediyor, kiminin ailesine gidip propaganda karışımı korkutuyor, kimine muhbirlik teklif ediyor. Ya, geçenlerde bir lise öğrencisini mahallenin kuytu bir sokağında yakalayıp aşağıdaki derelere götürmüşler. Dövüp ayaklarını sıkmışlar, işkence edip orada bırakıp gitmişler. Allah'tan bulsunlar. İyi ki ahiret var. Yoksa nasıl teselli bulurduk bilmiyorum. Yüzüne yansıyan iddetten kıpkırmızı olmuştu. Öfkesi dinmeyince biten yemekle beraber ayağa kalktı. Hesabı öderken aklına geldi ki bu son parasıydı. Zaten oruçluydu. Bir yemeklik parasını da kasaya verdi. Dışarı çıkan Süleyman'ın peşinden o da çıktı. Kalabalıklara karışan iki arkadaş yürüdüler. İki taksi, bir minibüs Diyarbakır yolu üzerinde ağır ağır ilerliyordu. Araçlarda çıt yoktu. Hüzünün kol gezdiği araçlardakiler üzgündü. Adeta siyah asfalt da hüzünlerine ortak olmuşçasına karalar giymişti. Yol çok sarp ve kavisliydi. Dikkat ve ustalık isteyen bir kabiliyetle yol alan araçlarla ovaya indiklerinde herkes rahat bir nefes aldı. Yol kontrollerinin sıkça ve eziyet vererek yapılması halkı bıktırmıştı. Bir yandan askeri kontrol noktaları, bir yandan her an hain örgütün yol kesme endişesi halkı iki mengene arasına almış gibiydi. İlerleyen araçlar yavaşlamış, adeta bir konvoy görüntüsü vermişti. ''Yol kontrolü var anlaşılan.'' dedi minibüsün önünde oturan sakallı Seyda. ''Evet Seydan, öyle görünüyor.'' dedi Mehmet. Ziya olanları dikkatle süzüyor, camdan toplanan kalabalığı izliyordu. Duran minibüse doğru yaklaşan iki asker kapıyı sertçe açtı. ''Herkes aşağı, arama var.'' Minibüsten inenler diğer araçlardaki arkadaşlarının da indiğini gördüler. Asker sert ve kabaydı. ''Çabuk olun, hizaya geçin, herkes kimliğini hazırlasın.'' Nasıl da kaba davranıyorlar değil mi? Asker bu Ziya abi, anlamaz. Bildiği tek şey var, emir almak. Biraz daha insani olabilirler. Bak bak, şuraya bak. Yeni gelen yarım otobüslerden birinde inenleri otobüsün yanına dizdiler. Omzunda rütbeleri olan bağırıyordu. Ellerinizi otobüse dayayın. Ayaklarınızı açın. Çabuk, çabuk. Komutan olduğu anlaşılan kişi arkası dönük sivil halkı sırayla arıyordu. Yaşlı biri elleriyle otobüse yüzü dönük yaslanmış fakat ayaklarını aralamamıştı. Komutan ona denk gelince ''Ayaklarınızı açın demedim mi size?'' Hemen şiddetle sağ botunu yaşlının önce sol ayağına sonra sağ ayağına vurunca bacakları savrularak açıldı. ''Böyle işte, böyle duracaksınız.'' ''Gördün mü?'' dedi Ziya. ''Gördün mü Mustafa? Şimdi gidip ''Yavaş ol Ziya abi'' dedi Mehmet. ''Ama resmen zulüm yapıyorlar.'' Kendileri de aranmış, bagajları kontrol edilip kimliklerine bakılmıştı. Birazdan araçlarında yola devam ederlerken yarım saat geçmeden tekrar bir kontrol noktasında durduruldular. Aynı muamele ve aynı zulüm tekerrür etti. ''Allah'tan pek bu yollara gelmiyor. Yoksa tahammül etmez biriyle bozuşurdum. Sonra da gider bir ton dayaktan sonra hapiste yatardım.'' ''Önemli değil Mehmet abi. Hiç olmazsa zulme karşı haykırmış, sesimi çıkarmış olurdum.'' ''Sen de haklısın.'' dedi Mustafa. ''Lakin zamanı değil. Biliyorsun bir an önce taziyeye yetişmemiz lazım. Ama kaç defadır aranıyoruz. Diyarbakır'a kadar 6 noktada aranıyoruz. Elazığ'a ise 5 noktada. Bu zulmün ta kendisi. Bir ülke küfürle idare edilebilir ama zulümle asla. Bu böyle devam edemez.'' ''Hangi zulümden yakınsın bu millet Ziya abi?'' ''Asker çekildikten sonra hain örgüt aynısını yapıyor. Geçenlerde şu tepedeki askeri birliğe rağmen 2 kilometre ötede yol kesmiş, milleti bağış altında soymuş, propagandasını yapmış, 2 kişiyi de yanlarında götürüp ileride öldürmüştüler. Şimdi ne yapsın bu halk? 2 zulmün arasında kalan bu halk bizim. Onları imanla donatmak, bilinçlendirmek bizim.

0: görevimiz. Bu sebepledir Ziya abi, senin yüreğini yakan ızdırap işte bu sebepledir. Araçlar kontrolden sonra sessizce yola koyulurken, sahi dedi Ziya, şehit Aziz'di değil mi taziyesine gideceğimiz? Evet öyle diyorlar. Nasıl şehit olmuş Mehmet abi? Biliyorsun, bu davayı gençler ayakta tutuyor. Zaten dünya tarihinde gençlerin önce olduğu hareketlerin çokluğunu sen de biliyorsun. Ama bu dava ilahi olunca daha farklı bir boyuta sahip oluyor. Hem kalben hem de aklen ona teslimiyet gösteren nice gençlerden biri de Şehit Aziz'di. Diyarbakır hareketinin mihenk taşı gibidir. İslami çatışmalar arttıkça hem sistem hem hain örgüt arasında bir varlık mücadelesi devam ede duruyor. Bazen birinden bazen de diğerinden darbeler yiyor, şehitler veriyoruz. Ulu cami yanında bir kahvehanede oturan lise son öğrencisi bu kahraman kardeşimiz hain örgütün attığı bombalarla şehit olmuş. Yaralanan arkadaşlar da var elbette. Fakat umarım bu onların son eylemi olur. Şehit Aziz de işte böyle bir şehitti. Azmi, gayreti ve dava aşkı birilerinin gözüne battığı için şimdi yeşil kuşun kursağındadır inşallah. Son sözlerini yutkunarak söyleyen Mehmet'in gözleri nemlenmiş, bakışlarını kaçırmamak için camdan dışarı bakmıştı. Diyarbakır yol ayrımından şehre dönen araçlar şehir girişindeki kontrolden de geçtikten sonra Mehmet'in önderliğinde taziye yeri Bağlar'a gittiler. Birçok yerden gelen davadaşları şehidin babasını yalnız bırakmamışlardı. O da taziyeyi evinde yapıyor, geleni gideni karşılayıp uğurluyor, metanetini koruyordu. ''Çok sabırlı görünüyor.'' dedi Mustafa fısıltıyla. ''Umarım Yüce Allah ona tahammül gücü verir.'' ''İnşallah Mehmet abi.'' dedi Ziya. ''Çünkü musibetin ilk anında sabır büyük mükafatlar barındırıyor.'' Çay servisi yapan gençler taziye evindekilere durmaksızın ikramda bulunuyor, sık sık gelen gidenler birer Fatiha ile şehidi yad ediyorlardı. Bir ara yaşlı bir seyda kendinden umulmayacak gür sesiyle önce bir aşir okudu. Sonra da okuduğu aşiri yorumlamaya başladı. Değerli cemaat, okuduğum Bakara suresinin bu ayetlerini hepiniz biliyorsunuz ki bir hatırlatma niyetiyle tekrarladım. Yüce Allah şehadet gibi bir şerefli olaydan bahsediyor. Kendi yolunda azimle, gayretle çalışan ve Allah'ın rızasına ulaşmayı hedefleyen ve bir amaç uğrunda ölenleri şehit diye nitelendirmiştir. Dikkat ediniz. Bu faziletli olay sadece İslam'da vardır. Allah yolunda vardır. Onun yolu dışında başka yollar batıl, başka ölümler basittir. Öyleyse şehit ancak Allah için, Allah yolunda canını verendir. Dünyevi ya da nefsi arzular uğruna ölmek şehadet değildir. Şehit değildir. Allah makamını yüceltsin ki şehidimiz henüz genç olmasına rağmen birçoğumuza nazaran daha aktif, daha gayretli, çalışkan, örnek biriydi. Elbette Allah düşmanları onun bereketli çalışmalarından rahatsız olmuş, ona şehitlikle sonuçlanan bir eylemde bulunmuşlardır. O inşallah şimdi Rabbinin misafiri olup ebediyete kanat çırpan yeşil kuşun kursağındadır. Ne mutlu Rabbinin yolunda şehit olanlara. Değerli cemaat, Yüce Allah kendi yolunda öldürülenleri ölüler diye nitelendirmiyor. Onlara ölüler demeyiniz diyor. Onlar bilakis hayattadırlar. Lakin siz bunu anlamazsınız diyor. Başka bir ayette de onlar Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar diye buyuruyor. Mefhumu ve mahiyetini idrak edemediğimiz bir rızka nail olmak, gözlerin görmediği akılların düşünemediği nimetlerle olmaktır. Mükafatını sadece Allah'ın tayin ettiği bu erdemli olay akılla, mantıkla idrak edilemez. Zira şehadet olayında yani şehitlik mefhumunda mantık yoktur ki o bir aşk işidir. Lakin şuna şahit oluyoruz ki şehidin şehadeti bir bereket, bir hareket, bir dinamik veriyor çevresine. Gayretimizi, azmimizi perçinliyor. Şehit bir mum gibi etrafı Allah'ın nuruyla, diniyle aydınlansın diye kendini feda ediyor. Çevresi, dindaşları, halkı yani bizler cehaletin, küfrün koyu karanlığında Kur'an'ın aydınlığına geçsin diye mücadele ediyor. Hayatın iman ve cihattan ibaret olduğunu varlığından geçerek bize anlatıyor. Şahit olduğu çirkinlikleri, şahit olduğu ahiretin güzelliklerine çevirmek için kendini feda ediyor. Dünya imtihanın, eş, iş aşı ile meşgul olanlara şehitlik, şehadet uğramaz. Allah'ın has bahçesinin nadide gülleri olan şehitler olgunlaşınca derlenirler, ilahi huzura serpilmek için bilmediğimiz, görmediğimiz, hayalini bile kurmaktan aciz olduğumuz bir alemin nadide gülleri olurlar. Allah rahmetiyle muamele edip şehidimizi rızasıyla karşılasın, bizleri de yolundan ayırmasın. O anda kalabalık bir grup içeri girince yaşlı Seyda uzatmadı ve yeni gelenler adına birer Fatiha okudu. Ziya mest olmuşçasına dinlemiş, kendinden geçmişti. Bir ara gözleri Süleyman'a takıldı. Süleyman diğer araçta olduğundan pek görüşememişti. Süleyman'ın tevazu kokan haline hayran hayran baktı. O iri yapılı, cüsseli Süleyman şimdi bir tevazu abidesiydi. Adeta erimiş, adeta büzülüp avuç içine sığacak kadar küçülmüştü. Taziye evindeki herkes de bir farklılık müşahede etti. Gözlerde belli belirsiz bir ifade vardı. Hüzün desen tam değil, sevinç desen net karşılamıyordu. Buldum galiba dedi içinden. Bu ışıltı sanki şehide özlem, şehadete hasret gibi geliyor. Vallahi bu insanlar şehadeti arzuluyor. Biraz durdu. Dalgın dalgın bırıldandı. Ya sen ey nefsim, sen şehadeti istemez misin? Aklına Süleyman'ın geçenlerde söyledikleri geldi. Bizim ölümümüz yataklarda, cenazemiz tabutlarda olmayacaktır. Ölümümüz Allah için meydanlarda olacaktır.
1: Derviş 22. Bölüm. Roman Kuşağı sona erdi. Roman Kuşağı

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

96. Bölüm. Bir gün Resulullah Efendimiz karşısında Cibril-i Emin'i buluverdi. Rabbül Alemin'den selamlar ve Bakara suresine ait olmak üzere ayetler getirmişti. Nebi Ekrem Efendimiz her zaman olduğu gibi yine sadece dinledi. Cibril-i Emin aldığı vahyi okudu. Rabbül Alemin'in kudretiyle okunulan bu vahiyler olduğu gibi Efendimizin tertemiz kalbine yazıldı. Efendimizin vahiy haline girdiğini anlayan arkadaşları başlarını eğerek büyük bir heyecanla beklemeye başladılar. Sinek uçsa duyulacak derecede sessiz fakat gönüllerin Mevla'ya yönelik haliyle geçen bu zamanda ashab-ı kiramın bu halini bıyık altından gülerek seyreden birkaç nasipsiz de yok değildir. Nihayet Nebi Ekrem Efendimiz başını kaldırdı. Etrafına bakındı. Vahiy katipleri hazır olsun demek istiyordu. Fakat yazı malzemesi hazır oluncaya kadar beklemeye tahammülü olmayan arkadaşlarına ilahi haberleri okuyup tebliğ etmede bir mahsur yoktu. Hatta bu onun en büyük vazifesiydi. İnsanlardan bir kısmı biz Allah'a ve ahirete inandık derler. Halbuki onlar hakikatte iman etmiş değillerdir. Gönüllerince Allah'a ve iman edenlere tuzak kuruyorlar. Onlar aslında kendilerine tuzak hazırlıyorlar. Ama bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah onlara bir başka hastalık daha ilave etmiştir. Yalan söylediklerinden dolayı onlara acıklı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Dikkat edin, asıl fesat çıkaranlar onlardır. Fakat bunun farkında değillerdir. Onlara diğer insanlar gibi iman edin denildiği zaman ne yaptığını bilmez beyinsizler gibi biz de mi iman edeceğiz dediler. Dikkat edin, asıl ne yaptıklarını bilmez olan beyinsizler onlardır. Fakat bilmiyorlar. İman edenlerle buluştukları zaman biz inandık dediler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz aslında sizinle beraberiz. Biz ancak alay eden kişileriz dediler. Allah Teala onlarla istihza ediyor ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakıp mühlet veriyor. Onlar hidayeti vermek suretiyle dalaleti satın alan kimselerdir. Ticaretleri kâr getirmemiş ve onlar hidayeti bulmamışlardır. Kimdi bunlar? İsimleri geçmiyor. Sıfatları ve yaptıkları işlerle uğrayacakları acı netice belirtiliyordu. Peygamberler İmamı Efendimiz bu ayetleri okurken dinleyenler arasında bulunan münafıklar ses çıkarmamışlar. Bize demiyor, bizi kastetmiyor demişçesine bir pişkinlik tavralmışlardı. Yüreklerde bomba tesiri yaptı bu ayetler. Kalbinde küfür inancı, dilinde iman sözü bulunmak. Vicdanıyla baş başa kalan ve kendi durumunu bir daha ciddiyetle gözden geçirenler oldu. Ben Allah'a ve ahiret gününe inandığım sözünü ne derece samimiyetle söylediklerini bir daha düşündüler. Bu arada Peygamber Efendimizin şu mübarek sözleri imdada yetişti. Nefsiyle hesaba oturanlara tutacakları yolu gösterdi. Üç şey vardır. Bu üç şey kimde bulunursa imanın tadını gerçek manasıyla tatmış olur. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek. Sevdiği insanı sırf Allah rızası için sevmek. Tekrar küfür hayatına dönmeyi tıpkı ateşe atılacakmış gibi fena görmek.
Ölçüler bu değerlendirmeye göre yapıldı. Vicdanlar, ölmek var ama iman hayatından dönmek yok diyordu. Tekrar putların önünde secdeye varmak, tekrar onları birer ilah olarak kabul etmek. Hayallere sığmayan acı bir hatıra olmuşlardı. O ilahlar kırılmış, atılmış, yakılmıştı. O putları ilah bilen gönüller artık bu vücutlarda değildi. Şimdi artık o günlere gülerek, iğrenerek bakan, Allah korkusuyla nefes alan, Allah sevgisiyle iş gören gönüllere sahiptiler. O günlerdeki hayallerini sadece şaşkınlık, düşüncesizlik olarak değerlendiriyorlar, hidayette daim kılması için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorlardı. Bu halleriyle onlara halis mümin adı verilirdi. Fakat münafık denilemezdi. Müminlerin arasına yine onlardan biriymiş gibi katılan içten pazarlıklı münafıklar da bu ayetleri hikaye dinler gibi dinlediler. Bizzat kendilerinden bahseden bu ayetler onların kulaklarından öteye geçmedi. Onlar kalplerini Kur'an ayetlerinin ihtiva ettiği derin manalara kapalı tutmuşlardı. Bu sebeple bu ayetleri dinleyen müminlerin telaşlarını bıyık altından gülerek seyrettiler. Onların manasız üzüntülerini seyrederken gülmemek için dudaklarını kemiriyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Şimdi size bu münafıkları birer birer sayacağım." dememişlerdi. Madem ki demiyordu, elini kolunu sallaya sallaya, müminlerin arasında gezip dolaşmaya, onların ahvalini yakından görüp incelemeye, Mekkeliler hakkında söylenecek sözleri de rahatça dinlemeye kim ne derdi? Yalnız namaz meselesi pek ağır geliyordu. Önce namaz için abdest almak, daha sonra onlarla birlikte yatıp kalkmak, ah bu manasız hareket olmasa. Bir de sabahın köründe Bilal'in ezanı. Her sabah sıcacık yatağını bırakıp tatlı uykusunu nasıl dağıtıyor bu adam? Evet, bir de onun sesiyle uyanma derdi olmasa. Ama madem ki bu adamları yurtlarından sürüp çıkarma imkanı yoktu, o halde mecburen bu derde katlanacak, ses çıkarmayacaklardı. Müminler arasında ibadete pek düşkün, dünyaya karşı pek gönülsüz ve ilgisiz oluşuyla bilinen Osman bin Mazun hastalanmıştı. Artık gündüz oruçları, gece ibadetleri mecburen kesilecekti. Aile efradı ve kendilerini misafir eden ev halkı üzüntü içindeydi. Artık esirler meselesi bitmişti. Tam o sıralarda gelen ayetler müminlerin yüreklerini heyecana sürükledi. Esirler hakkında sert davranılmayışı ve fidye alınışı konusu dile getiriliyor ve şöyle deniliyordu. Şayet Allah tarafından sizin hakkınızda bir bağışlama yazısı bulunmasaydı, aldığınız fidyeler sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Fakat aldığınız bu ganimeti artık helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Hiç şüphe yok ki Allah mağfiret ve merhamet sahibidir. Bu ayetler Resulullah Efendimizin gözlerini yaşarttı. Şayet bahsedilen azap indirilmiş olsa, Ömer bin Hattab'la Sa'd bin Muaz'dan başkası kurtulamazdı denildi. Bu sıralardaydı ki, Mekke'de kalan Müslümanlardan ihtiyar Cündep bin Damre hastalandı. Mekke hayatının tadı tuzu yoktu. Bedir'den sonra Mekke cehenneme dönmüştü. Bununla beraber o bir fırsatını bulup hicret edememişti. İçinde bir gariplik çöktü. Hayat döne dolaşa ölümle son bulacaktı. Tükenmek üzere olan ömrünün son birkaç gününü olsun Hazreti Peygamber'in huzurunda geçirmek istiyordu. Yarın kendisine, "Bu kadar mümin hicret etti. Sen neden etmedin? Neden müminlerin yurduna göçmedin? Müşriklerin arasında kalmayı neden tercih ettin?" denildiği zaman onun cevabını vermek kolay olmayacaktı.
4 oğlu vardı. Yanına çağırdı. ''Beni Mekke'den çıkarın ve Medine'ye ulaştırın.'' dedi. ''Fakat babacığım çok hastasın. Yola tahammül edecek halde değilsin. Gitmeliyim. Bu benim son arzumdur.'' Oğullarından biri olan Semure, kardeşlerini bir kenara çekti. ''Sonunda içimize dert olur.'' dedi. ''Babamız bizi bu hale gelinceye kadar yetiştirdi. Biz onun son arzusunu yerine getirmedik, der üzülürüz. En iyisi onu alıp götürmektir.'' Ama babam bu haliyle deve üzerinde duramaz ki. Deve üzerinde bir mahve hazırlar. Yatak sereriz. Ona da bize çok zor bir yolculuk olacak. Sonunda Semure'nin teklifi kabul edildi. Cündep, deve üzerinde hazırlanan yatağa yatırıldı. Hatta düşmemesi için bağlandı. Ve bir akşam üzeri Mekke'ye veda edildi. Cündep, Kabe'yi son bir defa olsun tavaf etmeyi pek isterdi. Fakat buna imkan yoktu. Başını o tarafa çevirdi. Gözlerinden sızan iki damlayla bu arzu ve ev hasretini dile getirdi. ''Elveda ey mübarek beyt, belki bir daha görüşmek yok.'' diye mırıldandığı duyuldu. Mekke'nin son evleri terk edilirken artık Cündep'in gözlerinin önüne sadece Resulullah Efendimizin hayali geliyordu. Semure ve kardeşleri ara sıra su isteyen babalarının ağzına kırbağı yaklaştırıp su akıttılar. Bazen onun ''Şimdi neredeyiz?'' diye sorduğu suali cevapladılar, bulundukları yerin adını söylediler. Cündep ikide bir sayıklıyor. ''Hala gelmedik mi? Daha ne kadar yolumuz var?'' gibi sualleri sık sık soruyordu. Suallerin iki adımda bir sorulması, kardeşlerinin birbirlerine endişeli gözlerle bakmalarına sebep oldu. ''Acaba Yesrib'e kadar gitme imkanı olmayacak mı? Pek ümidim yok benim. Ben de öyle düşünüyorum. Yine de ümit kesilmez.'' şeklindeki konuşmaları sadece gözler yapıyor. Diller hiç işe karışmıyordu. Karısı da aynen bunlar söylenecekti. Henüz Mekke ile Medine arasındaki mesafenin onda biri bile tüketilmiş değildi. Halbuki Cündep her defasında artık yolculuk sona ermiş olmalı kanaatiyle 10. defa sormuştu. Semure, buyur babacığım, bitmedi mi yolculuk? ''Hayır babacığım, henüz bitmedi. Şimdi neredeyiz?'' ''Burası Tenindir. Demek hala Mekke'deyiz.'' Cündep tekrar kendi alemine daldı. Kardeşlerinden biri, ''Burada bir konak vermek uygun olur.'' dedi. Kimsenin itirazı olmadı. Deve çöktürüldü, sedye yere indirildi ama Cündep'in yüzüne bakan gözler acaba demekten kendini alamadı. ''Baba, baba!'' İkişer üçer saniye aralarla yapılan bu hitaplara Cündep cevap vermedi. Çünkü artık önlerindeki sedye üzerinde yatan Cündep değildi. Cündep'in cesediydi. Ruhuysa meleklerin kollarında pek arzu ettiği Medine mescidine varmış, Resulullah'ın cemalini gördükten sonra ileride buluşmak üzere ruhlar alemindeki yerini almıştı bile. Cündep orada defnedildi. Onun icret maksadıyla yola çıktığı fakat bu emeline kavuşamadan yolda öldüğü haberi Medine'ye ulaştı. Daha evvel yola çıksa da hicret yarım kalmasaydı, muhacirler sınıfına geçse mükafatını tam alsaydı diyenler oldu. Fakat bu konuda tartıya girecek olan Cündep'in niyetiydi, ihlasıydı. Görünüşte hicret yarıda kalmıştı. Yolun yarısına bile ulaşamadan ecel yetişmişti. Ama melekut aleminde bu yolculuk nasıl değerlendirilmiş, ne gibi işlem görmüştü? Mesele Kur'an ayetleriyle halledildi.
Allah Teala'nın şu kelamı bu hadiseye açıklık getirmek üzere Nebiler Serveri'nin kalbine ulaştırıldı. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etme maksadıyla evinden çıkar ve ardından da ölüm ona yetişirse, hiç şüphe yok ki onun ecri Allah yanında tespit edilmiştir. Allah bağışlayandır, merhametlidir. Bu arada bir de Ümmü Kays'ın muhaciri adı çıkmıştı ortaya. Söz arasında bazen bu adın duyuldu oluyordu. Bir gün konu Resulullah Efendimiz'e ulaştı. Mekke'de Ümmü Kays adı verilen bir kadın vardı. Güzelce bir hanımdı. Ona sevdalanan biri

evlenme teklifiyle gelmiş fakat reddedilmişti. Fakat adam olmaz cevabı karşısında peki dememiş, ikinci, üçüncü defa dünür düşmüş ve en sonunda kadın, ''Ben Allah'a ve Resulüne gitmek üzere Mekke'yi terk etmeye karar verdim. Eğer mutlaka evlenmek istiyorsa Yesrib'e gelmelidir.'' demiş ve hicret etmişti. Aşık bu müjdeyi aldığı zaman hemen kararını vermiş, o da yola koyulmuş. Mekke-Medine arasındaki uzun yolu böyle bir sevdanın ateşini söndürme emeliyle geçmişti. Ne var ki Ümmü Kays'ın Allah'a ve Resulüne kavuşma emeliyle yola çıktığı, adamın da böyle bir sevda uğruna taban teptiği için gizli kalmamış ve adı da Ümmü Kays'ın muhaciri olmuştu. Durum anlatıldığı zaman Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değer bulur. İnsana da sadece niyetinde olan verilir. Böyle olunca kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelmişse, yaptığı hicret Allah'a ve Resulüne ait olmak üzere tespit edilir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünya malına veya nikah edeceği bir kadına yönelikse, onun hicreti de hicret ettiği varlığa ait olmak üzere tespit edilir.

0: Kulağınıza hoş gelecek seda, gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beyza Giyim'de kapanışa özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, abiye 1500, ferace 1400, takım 1200, elbise 1200, pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
2: Salmanlar Teknik Irdavat, Cat Power bayisi olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan gurur duyar. Sektörün önde gelen markaları arasında bulunan Proter, Bytec, DeWalt, Makita, Bosch, RTR Max gibi markaların ürünlerini sizler için bir araya getiriyoruz. Ayrıca geniş bir hırdavat malzemeleri yelpazesiyle A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Profesyonel ve amatör her kullanıcıya uygun ürünlerimizle işlerinizi kolaylaştırıyoruz. Size özel taksit imkanlarıyla bütçenizi zorlamadan alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. Salmanlar Teknik Hırdavat olarak 3. şubemizde de hizmetinizdeyiz. Gücünüzü keşfetmek ve kaliteyi deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin. Şube adres Şafak Mahallesi Barış Bulvarı numara 55, GSM 0531 872 8325 0535 331 4129.
3: Dünya Mar'da aradığınız her şey bir arada. Gıda, züccaciye, unlu mamuller, manav, kasap ve balık reyonlarımızla kaliteli alışverişin adresi Dünya Mar. Taptaze balıklarımızı ister ızgarada, ister fırında, ister yağda pişiriyoruz. Sıcak sıcak lezzetiyle sofralarınıza geliyor. Balık sipariş hattı 0534 520 4064. Dünya Mar Merkez Gültepe. Şube Hürriyet Mahallesi Batman. Dünya Mar. Tazelik, lezzet ve uygun fiyatın adresi. Sinyal sürücü kursu. Ehliyete giden yol. Ehliyet almak artık zor değil. Bay ve bayan uzman eğitimcilerimiz, kişiye özel araçlarımız ve size uygun eğitim saatlerimizle akan trafikte profesyonel bir sürücü olmanızı sağlıyoruz. Ödeme kolaylıklarımızla da tavsiye ediliyoruz. Bir kahve içmeye ve detayları konuşmaya bekleriz. Unutmayın, önce eğitim, sonra ehliyet. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, Atatürk Parkı arkası, Yeni Mescit Yanı. Instagram @batmansinyal. İletişim 0534 841-0211. Ehliyete giden yol sinyal sürücü kursundan geçer. Şok şok şok. Beyaz eşyada dünya markası Regal, Sefa Ticaret Bayiliğinde Batmanlıların hizmetinde. Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolabı, derin dondurucu, klima, televizyon ve daha nice elektronik ev eşyaları Regal kalitesiyle Sefa Ticaret'te. Ürünlerimizde peşin fiyatına taksit seçenekleri. Regal Bayi doğru karar. Adres Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2000 İş Merkezi Karşısı numara 2. GSM 0536 250 6224. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Konforunda devrim. Kardelen Yatak Fabrikası'ndan size özel çözümler. Kişi özel ebatlarda yatak imalatı yapılır. Ayrıca baza satışlarımız da mevcuttur. Uyku keyfini Kardelen Yatak'ta yaşayın. Her eve bir Kardelen. Çünkü huzurlu bir uyku herkesin hakkı. Hemen arayın. Size özel üretim fırsatlarımızı kaçırmayın. Unutmayın. İyi bir gün kaliteli bir uykuyla başlar. Adres Petrol Mahallesi, TPAO Bulvarı, Kia Bayi Yanı, Günaydın Apartmanı 6, numara 580. İletişim 0542 621 6847. Çetin Kuyumculuk. Altının zarafeti, güvenin adresi. Evlenecek çiftler, yatırımcılar ve hediyelik arayanlar için altın, bilezik, alyans ve özel tasarım takılarla kaliteyi ve şıklığı bir araya getiriyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazesi, yatırıma uygun altın çeşitleri, sevdiklerinize değer katacak hediyelik seçenekler. Güvenilir alışveriş, modern ve klasik modeller bir arada. Sadece takı değil, ömür boyu güven sunuyoruz. Adres Bankalar Caddesi, Celbek Kuyumcular Çarşısı numara 16.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.
3: 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin orada. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin.

sen yoktun sultanım. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeş dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dünya Diş Kliniği Batman'da sağlıklı ve estetik gülüşler için doğru adres. Dişlerinizi gülerken güvenle gösterebilmeniz için Dünya Diş Kliniği olarak yanınızdayız. Kliniğimizdeki özel laboratuvarımızda diş tedavilerinizi hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece zaman kaybetmeden sağlıklı gülüşlere kavuşuyorsunuz. Uzman kadromuz ve son teknoloji cihazlarımızla en iyi sonuçları elde etmek için çalışıyoruz. Sağlıklı, estetik ve güvenli bir gülüş için Dünya Diş Kliniği'ni tercih edin. Instagram @dunyadisbatman. İletişim 0505 818 3068. Adres Petrol City AVM arkası, Gönül Caddesi, Melody Park sitesi 6, numara 6 Taksim BA. Avantaj Dünyası ev konsept mağazasında Türkiye'nin en kaliteli markaları bir arada. Korkmaz, Fakir, Arzum, Emsan, Sıla, Philips, Tefal gibi dünyaca ünlü marka ürünler bir arada. Avantaj Batman Instagram hesabımızı takip ederek kampanyalarımızdan haberdar olun. Avantaj Dünyası 2000 İş Merkezi zemin katta. Alışverişin keyfi kaliteyle buluştu. İsmar Süpermarket'te tazelik, lezzet ve uygun fiyat bir arada. Manavdan pastaneye, kasaptan çerez ve şarküteriye kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Çünkü biz diyoruz ki ucuzu ucuza değil, kaliteyi ucuza satıyoruz. Ailenizin marketi İsmar'da kaliteyi uygun fiyata almanın tam zamanı. Adres Bahçeli Evler Mahallesi, 1637. Sokak, numara 7. Şube Şafak Mahallesi, Barış Bulvarı, Furkan Sitesi 6, numara 34. Ehliyet mi alacaksınız? SRC belgesi ya da psikoteknik mi lazım? Doğru adres, Beycan Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenler, özel eğitim imkanı, esnek ödeme kolaylıklarıyla Beycan Sürücü Kursu her zaman yanınızda. Merkezimiz Diyarbakır Caddesi, İş Bankası yanı. Şubelerimiz Murat Sürücü Kursu, Diyarbakır Caddesi, Otel Asko karşısı ve Beşiri Sürücü Kursu, Beşiri Merkez'de. Hemen arayın 0535 888 1688. Ve şimdi yepyeni bir hizmette karşınızdayız. Batman Beycan Özel Güvenlik artık sizinle. Beycan Sürücü Kursu. Güvenli sürüş, güvenilir hizmet. Yuvam Koltuk ve Malzemecilik. Rahatlığın, zarafetin ve kalitenin adresi. Hayalinizdeki konforu ve şıklığı gerçeğe dönüştürüyoruz. Yuvam Koltuk ve Aksesuar kişiye özel tasarımları, estetik ve zarif çizgileriyle kaliteli ve ekonomik ürünler sunar. Koltuktan kanepeye, oturma gruplarından köşe takımlarına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Siz hayal edin, biz tasarlayalım. Ayrıca döşeme sektörünün ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme, iğneden ipliğe en kaliteli çeşitleriyle mağazamızda sizleri bekliyor. Adres GAP Mahallesi 2518 Sokak Fulya Apartmanı numara 7, telefon 0543 283 0990 0543 648 2342. Instagram @yuvamkoltukbatman. Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Kaliteli akaryakıtı üstün hizmet anlayışıyla sunarak sizi ve aracınızı memnun ediyoruz. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı akaryakıtla Batman'daki enerji kaynağınız Öz Polatlar Petrol Akaryakıt ve LPG istasyonu. Hizmet yelpazesini daima geliştiren Öz Polatlar Akaryakıt'la ayrıcalığınızı sürekli hissedeceksiniz. Adres Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi, numara 52 Eski Çınar Market karşısı.
2: Beyza Giyim'de kapanışı özel kaçırılmayacak fırsatlar. Kaban 2000, Abiye 1500, Ferace 1400, Takım 1200, Elbise 1200, Pantolon sadece 600. Stoklar sınırlı, fırsatlar sayılı. Son gün 31 Temmuz. Beyza Giyim'de büyük kapanış indirimi. Bu fırsat kaçmaz. Adres Gülistan Caddesi numara 32.
1: Evinize şıklık, konfor ve zarafet katmanın tam zamanı. Çetintaş Halı ve Perde, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Halı, yolluk, jel taban dekoralı, jaluzi ve rustik perdeler, şık tül perdeler ve kanat sistemleri. Ayrıca duvardan duvara metre eşi halı seçenekleriyle mekanlarınıza özel çözümler. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan adres Çetintaş Halı ve Perde. GSM 0535 655 3897. Adres SSK Caddesi, numara 13 Taksim'a. Evinizin tarzını yenilemek için siz de hemen uğrayın. Çetintaş Halı ve Perde evinize değer katar. Lezzetin ustalıkla yoğrulduğu, kalitenin özenle sunulduğu eşsiz tat. Güneydoğu Çiğ Köftem. Her lokmada hissedilen gerçek lezzet, her tadında fark edilen kalite. Güneydoğu Çiğ Köftem. Ustalığın tadı. Şimdi seçkin marketlerde. Siz de bu eşsiz lezzeti tatmak için marketinizden ısrarla isteyin. GSM 0532 622 3472. Adres Batman Merkez.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Batman'ın en gür sedası olmak için yola çıktık. 99.1 Aksa FM.

Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, affet. Rabbimiz, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çokça merhametli olansın.

her tarafta ölen neden Müslüman? Buna dur diyecek vahdet ne zaman? Kalmadı gönülde, kalmadı derman. Ümmetin vahdete ihtiyacı var. Ümmetin vahdete ihtiyacı var.

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

sizin yanınıza gelir, gönlünüzü hoş etmek için Allah'a yeminler ederler. Halbuki eğer bunlar mümin iseler, her şeyden önce Allah'ın ve Resulünün rızasını düşünmeleri gerekirdi.

Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve elçisine karşı çıkıp düşmanlık ederse, ona muhakkak cehennem ateşi var. Hem de devamlı olarak orada kalacaktır. İşte en büyük zillet, en feci rezalet.

Eğer kendilerine ettikleri alay hakkında soracak olursan, yaptıklarını gizler ve ciddi bir şey konuşmuyorduk, sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. Sen onlara kanmayıp suçlarını itiraf etmişlercesine de ki, demek siz Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulü ile eğleniyordunuz ha?

0: نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
1: Ey münafıklar! Hiç boşuna özür dilemeyin. Gerçek şu ki, siz iman ettiğinizi açıkladıktan sonra, içinizdeki inkârı açığa vurdunuz. Sizden bir kısmınızı affetsek de, bir kısmını suçlarında ısrar etmelerinden dolayı cezalandıracağız.

Münafık erkeklerle münafık kadınlar size değil, birbirlerine benzerler. Kötülüğü teşvik edip iyiliği men ederler. Ve cimriliklerinden dolayı ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unutup terk ettiler. Allah da onları terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep itaat dışına çıkan fasık kimselerdir.

Allah gerek münafık erkeklere, gerek münafık kadınlara, gerekse bütün kâfirlere ebedi kalmak üzere girecekleri cehennem ateşini vaat etmiştir. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırdı. Onlara devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Sizin durumunuz, tıpkı sizden önce helak olan ümmetlerin durumuna benzer. Üstelik onlar, kuvvetçe sizden daha güçlü olup, malları daha fazla, evlatları daha çoktu. Onlar bu dünyadaki nasipleri kadar zevk almak istediler. İşte sizden öncekiler, nasıl öyle nasiplerince yaşamak istedilerse, siz de yine kısmetinizce zevk almak istediniz. Siz de o batağa dalanlar gibi daldınız. Onların yaptıkları işler, hem dünyada hem de ahirette boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileri oldular.

kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kavminden, Ad, Semud ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları, Allah, geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah, azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaat etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar. Hepsinden âlâsı ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.

0: Ey şanlı peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir orası.
1: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

Onlar Allah'a yemin ederek olumsuz bir şey söylemediklerini ileri sürerler. Halbuki küfür sözünü söylediler. İslam'a girdikten sonra inkar ettiler. Başaramadıkları, netice alamadıkları bir takım cinayetlere yeltendiler. Münafıkların peygambere ve müminlere kin beslemelerinin tek sebebi Allah ve Resulü'nün kendi lütfu ile müminlerin ihtiyaçlarını gidermesiydi. Onlar tövbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Yok, yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de acı bir azaba uğratır. Onlara dünyada ne bir hami ne de bir yardımcı bulunur.

Onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişlerdi: eğer Allah bize lütfundan verirse, biz de mutlaka zekat ve teberruda bulunacak ve elbette iyi insanlardan olacağız.

Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar yan çizip duruyorlardı.

0: Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeyi adet edinmeleri sebebiyle Allah da bu işlerinin neticesini kalplerinde kıyamet gününe kadar sürecek bir münafıklık kıldı.
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: O münafıklar hala anlamadılar mı ki Allah onların sözlerini de fısıldaşmalarını da bilir. Hem Allah bütün gaybleri tam tamına bilir.

kâh farz zekat dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, kâh ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah onları alay konusu yapıp maskara etmiştir ve onlara gayet acı bir azap vardır.

Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. 70 kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle. Çünkü onlar, Allah'ı ve Resulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

Savaşa çıkmayıp Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar oturmalarından memnun olup sevince gark oldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi bundan da sıcak. Ona nasıl dayanacaksınız? Bunu bir bilip anlasalardı.

0: Öyleyse kazandıkları günahların cezası olarak az gülsün, çok ağlasınlar.
1: فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ

Eğer Allah seni bu seferden, Tebük'ten döndürür de, sen onlardan bir toplulukla karşılaşırsan ve onlar başka bir gazaya çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, benimle beraber asla sefere çıkmayacaksınız. Asla benim maiyetimde düşmanla savaşmayacaksınız. Madem ki önce oturup seferden geri kaldınız, haydi şimdi de geri kalanlarla birlikte oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.

0: Onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah, bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ
0: Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihada gidin diye bir sure indiği zaman onlardan servet ve imkan sahibi kimseler senden sefere katılmamak için izin istediler ve bırak biz de evlerinde oturan kadınlar ve özürlülerle birlikte oturalım dediler.
1: Radu bi en yekunu ma'al khawalif ve tubi'a ala kulubihim fehum la yefkahun.
0: Savaştan geri kalan kadınlarla birlikte oturmaya razı oldular. Kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.

Fakat peygamber ile beraberindeki müminler hem mallarıyla hem de canlarıyla cihad ettiler. Hayırların her türlüsü onlarındır. Felaha erenler de onlardır.

Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

Bedevilerden savaşa katılmamak için özürler uyduranlar, hiç değilse kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne bağlılık iddiasında yalancı olanlar ise oturdular. Ne geldiler ne de özür dilediler. O bedevilerden kâfir olanlar gayet acı bir azaba maruz kalacaklardır.

Allah ve Resulüne sadık kalmak, onlar hakkında iyi düşünceler taşımak şartıyla, zayıflara, hastalara ve savaşta harcama imkanı bulamadığından dolayı, savaşa katılamayanlara sorumluluk yoktur. Zira onlar, geri kalmakla beraber, memleketlerinde iyilik ediyorlar. İyilik edenlere diyecek bir şey yoktur. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Ey Resûlüm! Binek temin etmen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak para bulamamaları sebebiyle, gözyaşı döke döke dönüp gidenleri de kınamak doğru değildir.

0: ayıplamak gerekirse, zengin ve imkanlı olmalarına rağmen, savaşa katılmamak için bahaneler ileri sürenler ayıplanmalıdır. İşte onlar, geride kalan güçsüz kadınlarla beraber kalmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar, işlerin gerçek mahiyetini bilemezler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Kur'an Meali programını dinlediniz.
1: Gözün aydın Batman. Aksi FM artık hep sizinle.

eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyin. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyle.

kaliteli bir yayın için biz de sizi dinliyoruz. Her türlü görüş ve önerileriniz için irtibat telefonlarımız 0488 215 59 59 ve 0552 754 71 72. www.aksafm.com.tr. Aksa FM, sizin sesiniz, sizin radyonuz.

hoş gelecek Seda. Gönlünüze huzur verecek bir radyo kanalı mı arıyorsunuz? O zaman doğru frekanstasınız. 99.1 Aksa FM.

24 saat kaliteli yayın bu frekansta. 99.1 Aksa FM. Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.